demiştik ya, belki de ondandır. Duydum kızım, sen hala bana deli gibi aşık, deli gibi tutkunmuşsun. Sen hala beni deli gibi sever, deliler gibi özlermişsin. Sen hala bana aşık olsan ne olur, olmasan ne olur. Sen hala beni deli gibi sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Ben seninle yaşarken şunu anladım kızım, senden bana ne köy ne de kasaba olur. Sen var ya sen, sen hayatımda tanıdığım en yalan, en yılan, en sahtekar olansın. Sen var ya sen, ulan akrep kendini sokan, ulan çıngıraklı yılan. Sen benim ömrümü, sen benim yüreğimi tükettin. Allah da seni tüketsin. Çünkü

Aşk yemeğini kutsaldır. Bilsen de, bilmesen de. Gün gelir aşk biter ama aşk yemeğini kutsaldır. Ne aşkın kanunu yazılır yeniden, ne de aşkı arayan adamın kanun yazacak hali kalır. Aşk biter, geriye bir çift söz kalır. Seven ve terk eden. Terk eden hemen birini bulur kendine, unutur yeminini. Sevense yığılır kalır öylece. Aşkına mı yansın derdine. Aşk adamı yakar, yakar kül eder. Kafan dumanlı olur, tüter de tüter. Hem yanarsın dumanın tüter, hem de yarın.

Bilirsin ki o gözler bir baktı senin canını aldı. Yüreğin yanar bir çare, ölürsün yoluna ölürsün. İstersin ki bir daha alsın canını ama ya giderse? Kara kara düşünürsün o bir yalancı diye. İçin deli gibi onu ister ama o başkasını sevdi. Bilirsin ki yürümez artık sevse de sevmese de. Ya işte aşk yemini böyledir, çarpar adamı. Seven bir yana gider, terk eden bir yana. Ama aşk yemini kutsaldır, bilsen de bilmesen de.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktı.

0: Bu yolda ilk adımımızı BN Gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN Gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi

BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 3433.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sulama tesislerine sulama borusu desteği projesi kapsamında Mezitli Takanlı Mahallesi'ne sulama borusu desteği sağladı. Bugüne kadar 4000 metre çelik boru desteği verilen mahallede 3000 dönüm arazi modern sulama imkanına kavuştu. Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında ise Mersin genelinde 79 mahalleye toplam 88.100 metre sulama borusu desteği sağlayarak kırsal kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Akdeniz ilçesinde Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan ve Yanpar mahallelerinin ortak kullandığı D400 karayolu ile 2. ve 3. organize sanayi bölgelerine ulaşımı sağlayan 2800 metrelik güzergahta kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ani kalp durmalarına ilk müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla kullanılan otomatik eksternal defibrilatör cihazının tanıtımı ve kullanım eğitimini gerçekleştirdi. Eğitimde ani kalp durmalarında kullanılan cihazın çalışma prensibi ve doğru kullanım yöntemleri maket üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Ağustos ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda 5 Eylül'e kadar özel gereksinimli bireyler için pazar ve pazartesi hariç diğer günler 8-21 saatleri arasında curling, karaoke, su oyunları, yüzme, resim, beden eğitimi, etkinlik atölyesiyle dans ve sokak oyunları gibi aktiviteler yer alırken, ebeveynler için de nefes seansı, pilates, yüzme ile atölye çalışmaları düzenlenecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması ve gelecekte kurallara duyarlı bireyler olarak gelişmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta zabıta ekiplerinden trafik ışıkları, yaya geçitleri ve trafikte uyulması gereken temel kurallar hakkında bilgi alan çocuklar ardından akülü araçların direksiyonuna geçerek trafik kurallarını pratik olarak deneyimledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Sıcak yaz aylarında çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlayan programlardan biri daha Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Cırbıklar Mahallesi'nde gerçekleşti. Programda çocuk kampüslerine bağlı akıl ve zeka oyunları atölyesi de yer aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtı.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da.

0: ve beyaz eşyada sizleri bekliyor.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: de.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitleri.

0: Çitlerimiz mevcuttur.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkındaki suçlamalar nedeniyle savunması alınmadan ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirterek CHP'den istifa etti. Vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borcu bulunan milyonlarca vatandaş için yapılandırma sürecinde son başvuru tarihi yaklaşıyor. Vergi borçlarında ilk taksidin 30 Eylül'e kadar ödenmesi gerekirken SGK prim borçlarında ilk ödeme için son tarih 31 Ağustos olacak. İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 132 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 4'ü tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda %1,4 azalırken mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış aylık üretimde %0,1'lik sınırlı bir artış kaydedildi. Çin'de Dolphin tayfununun karaya ulaşmasının ardından Şangay'da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Meteoroloji yetkilileri Dolphin tayfununun Zhejiang eyaletine bağlı Yuhuan şehrinde ilk karaya çıktığında saatte 150 kilometre hıza ulaştığını bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ani kalp durmalarında hızlı müdahale amacıyla temin ettiği 6 OED cihazını vatandaşların ve personelin yoğun bulunduğu

noktalara yerleştirdi. Cihazlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Akdeniz ilçesindeki makine ikmal yerleşkesi, Yenişehir ilçesindeki Macit Özcan Spor tesisleriyle Mersin Tarsus ve Silifke şehirler arası otobüs terminallerinde hizmete alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında 79 mahalleye 88.100 metre sulama borusu desteği sağladı. Mezitli ilçesi Takanlı mahallesinde sağlanan destekle 3.000 dönüm tarım arazisi modern sulama imkanına kavuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Mersin'in de aralarında bulunduğu 6 ilde denetimlerini artırdı. 1 Temmuz'dan itibaren 604 kontrol gerçekleştirildi. Çevre mevzuatına aykırı uygulamaları belirlenen 52 tesise toplam 118,2 milyon lira para cezası kesildi. Denetimler kapsamında 19 tesis içinde faaliyetlerin durdurulması kararı alındı. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişiye yönelik düzenlediği iddia edilen silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özhan Bey hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayda yoldan geçen minibüse kurşun isabet etti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Ağlu isimli şüpheli gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel köyler arası ayva gediği futbol turnuvasında çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı turnuvada ayva gediği ve Kaşlı çeyrek finalde rakiplerini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Haberler.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 11 Ağustos Salı, yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle bugün de manşet programımıza başladık. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine gazetelerin ilk sayfa haberlerindeki gelişmeleri paylaşacağız. Ve tabii ki günün gelişmeleriyle Ali Yurkan Şamilioğlu bizlerle birlikte olacak ve gündeme dair yorumları aktaracak. Evet, bizleri İçel TV, San TV ortak canlılarından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinleyen varsa onlara da hayırlı yolculuklar dileyelim. Kazasız belasız bir sürüş gerçekleştirmelerini isteyelim. Evlerinde, iş yerlerinde dinleyenlere de hayırlı işler, bol kazançlar temennisini bir kere daha dile getirelim. Evet, tabii Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili biliyorsunuz dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir oylama gerçekleşti ve oylama sonucu yasa 467 oyla kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 saat süren oylamada 88 red, 6 çekimser oy kullanıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den de ilk açıklama geldi sonrasında. Yasa 467 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi diyor sevgili izleyicilerimiz. Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Oylama sonrası salondan çıkan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Çerçeve yasa ile ilgili Bahçeli hayırlı olsun dedi. Bahçeli'de DEM partililerle tokalaştı bu arada. Öte yandan oylama sonrası Bahçeli'nin DEM partililerle tokalaştığı anlar ortaya çıktı. Bakalım önümüzdeki süreçte günlerde nasıl olacak, neler olacak, kafalardaki soru işaretleri, bu soru işaretleri nasıl giderilecek, insanlar hani aslında topyekun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle geçmesi temennisi ama tabii ki oy birliğiyle geçmedi, 467 oyla kabul edildi. Geriye kalanların işte 88 red, işte 6 çekimser oy, onlar gibi düşünen birçok kesimin olduğunu unutmamak lazım. Onlara da aslında izah etmek lazım. Nedir, ne değildir bu çerçeveyle, neler amaçlanıyor gibi sorular, kafalardaki deli sorular mutlaka anlatılmalı, aktarılmalı sevgili izleyicilerimiz. Tabii biliyorsunuz bu konuda

nasıl bir yol haritası çizilecek, o hep soru işareti. Yani bu kafalarda bir karışıklık yaşatıyor. Şimdi diyor ki mesela kimleri kapsıyor, kimleri kapsamıyor konusu çok önemli. Yani herkesin üzerinde durduğu nokta bu. Çerçeve yasayı kimler kapsıyor? 12 maddelik metinde 5 ve 10 yıl detayları var biliyorsunuz. İşte şu kadar işlerse 5 yıl ötelenecek, ertelenecek cezası diye. İşte o yatanların 15 yılı bilmem işte 10 yıl ötelenecek gibi 12 maddelik kapsamda neler var neler yok onu net bir şekilde izah ediliyor sevgili izleyicilerimiz. Şimdi diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi genel konuda kabul edildi. Söz konusu yasaya göre sürecin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen yasayla bazı soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş hapis cezaları 5 veya 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Peki yasa kimleri kapsıyor? Kimler kapsam dışında kalacak ve tahliyelerin önü açılacak mı? Soruları gündeme geliyor sevgili izleyicilerimiz. Yasanın uygulanması için kritik şartlar var. Düzenlemedeki hükümler hemen ve koşulsuz olarak uygulanmayacak. Terör örgütü PKK-KCK'da bununla bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin öncelikle güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Yani önce kendini lave ettiğini, silahları teslim edeceğini ve ettiğini ettikten sonra tabii bunun içerisinde şeyi de kattılar. Drone'du, işte paramotördü gibi teknolojik cihazların da teslim edilmesi talebi var. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi lazım. Yani işte PKK ve KCK onunla ilgili türevler kendini feshettiklerini ve bu silahları teslim ettiklerine Milli Güvenlik Kurulu tarafından da teyit edilecek. Nereden teyit edilecek? MIT'in saha çalışmalarından. Yani saha çalışmalarını gerçekleştirilecek olan MIT, evet silahlar teslim edildi, artık silah yok. Çünkü arama tarama faaliyetleri yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından arama tarama faaliyetleri yapılacak. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri mağaralarda, barınaklarda ve oradaki kamp olarak kullanılan alanlarda arama tarama faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Milli İstihbarat Teşkilatı da istihbari bilgileri almaya devam edecek. Bu silahların tamamının teslim edilmesi söz konusu olduğunda Milli İstihbarat bir rapor verecek. Ve bu raporda evet sahadaki yaptığımız çalışmalar, işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaptığı arama tarama faaliyetleri sonrası işte silahlar teslim edilmiştir. PKK terör örgütü ve KCK terör örgütü kendini lave etmiştir. Bunu bir rapor halinde Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak. Milli Güvenlik Kurulu bunun teyidini gerçekleştirecek, doğruluğunu araştıracak ve sonrasında işte bu yasa yürürlüğe adım adım girmeye başlayacak. Yani hemen bu yasa yürürlüğe girmiyor. Bir kere o net olarak vurgulanıyor. Önce PKK terör örgütünün kendini lave ettiğini ve silahları teslim ettiğini gerçekleştirdikten sonra Milli Güvenlik Kurulu bunu teyit edip doğruluğunu teyit ettikten sonra yasa yürürlüğe girmeye başlayacak peyderpey adım adım. Peki kimler yasadan yararlanabilecek diyor. Düzenleme PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgüt propagandası yapma suçlarının yanı sıra örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçları kapsıyor. Terörizmin finansmanına ilişkin kanun kapsamında örgüt lehine işlendiği değerlendirilen suçlar da düzenlemenin kapsamına giriyor. Dosyalar 5 veya 10 yıl ertelenebilecek diyor. Yasanın en dikkat çeken hükümlerinden biri devam eden soruşturma ve davalarla ilgili. Kapsama giren ve üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl ertelenebilecek. 15 yıldan fazla hapis, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise erteleme süresi 10 yıl olacak. Erteleme döneminde dava zaman aşımı işte

edilemeyecek ve dosyalardaki deliller muhafaza edilecek. Ancak düzenleme her suçu kapsamıyor. Örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçlarına ilişkin devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ertelemenin dışında tutulacak. Ayrıca 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda bu düzenlemeden yararlanmayacak. Yasa yalnızca devam eden davaları değil, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan kişileri de ilgilendiriyor. Kapsama giren suçlardan toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum edilenlerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerin cezalarının infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek kararı infaz hakimi verecek. Erteleme süresinde yeni terör suçu işlenirse ne olacak? Düzenleme ertelemeden yaralanan kişiler için önemli bir şart daha getiriyor. Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde karar kaldırılacak. Devam eden bir dosya söz konusuysa soruşturma veya kovuşturmaya yeniden başlanacak. Kesinleşmiş cezası ertelenen kişinin ise cezasının infazına devam edilecek. Erteleme döneminin yeni bir suç işlemeden tamamlanması halinde ise devam eden dosyalarda kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verebilecek. Kesinleşmiş cezası bulunanlar açısından ise ceza infaz edilmiş sayılacak. Yasanın dikkat çeken bir başka maddesi tutuklama ve adli kontrol kararlarına ilişkin. Erteleme kapsamındaki suçlardan dolayı uygulanan tutuklama ve adli kontrol tedbirleri dosyanın bulunduğu aşamaya göre yetkili hakim veya mahkeme tarafından yeniden değerlendirilecek. Şartların oluşması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilebilecek. İstinaf veya temyiz aşamasındaki bazı dosyalarda ise bozma kararı verilecek. Peki süreci kimler takip edecek sevgili izleyicilerimiz? Süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul izleyecek diyor. Yasanın uygulanmasını takip etmek üzere ayrıca yeni bir kurul oluşturulacak. Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri yer alacak diyor. Örgüt mensuplarının beraberinde getirdiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Bu işlemlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin usul ve esaslar ise güvenlik kurumlarının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek. Böylece 12 maddelik düzenleme ile terörsüz Türkiye sürecinde soruşturma ve davalardan kesinleşmiş cezaların infazına, silahların tesliminden sürecin devlet tarafından takibine kadar uzanan kapsamlı bir hukuki mekanizma oluşturulmuş. Yasanın uygulanmasındaki en kritik aşaması ise PKK, KCK ve bağlantılı oluşumların fiili varlığının sona erdiğine ve silahların teslim edildiğine ilişkin tespitin yapılması ve bunun MGK kararıyla teyit edilmesi olacak diyor. Yani bu yasa geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti 467 oyla. Ama yürürlüğe daha henüz girmeyecek. Yürürlüğe girebilmesi için önce bazı şartların oluşması gerekiyor. Nedir o şartlar? İşte PKK, KCK ve bunların bağlantılı olduğu diğer örgütlenme modelleri ve çeşitleri feshettiğini, kendini lağvettiğini, artık hiçbir hükümlerinin olmadığını ve ellerinde bulunan ağır silahlar da dahil, patlayıcı maddeler, silahlar, hepsi teslim edildikten sonra, ki bunun teslim edilip edilmediğini de MİT vasıtasıyla saha çalışmasından elde edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri yine ülkenin, bölgenin, kritik noktaların arama tarama faaliyetlerini sürdürecek ve orada saklanmış mühimmat, depolara yığılmış patlayıcı maddeler var mı yok mu, bunların da tespiti Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından arama tarama faaliyetleri çerçevesinde yapılacak. Ve sonrasında gelen rapor, yani sahadan gelen rapor, evet işte PKK, KCK ve türevleri kendini feshetti. Bütün silahlarını da teslim etti. Arama tarama faaliyetlerimiz sonucunda herhangi bir
unsur veya herhangi bir silah mühimmat deposuna rastlanır.

0: olmadı. Raporu geldikten sonra Milli Güvenlik Kurulu bunu teyit edecek. Yani nasıl teyit edecek? Sağda teyit edecek. İşte yapacağı araştırmalarla teyit edecek. Doğruluğunu kabul ettiği andan itibaren ise evet tamam, PKK, KCK ve türevleri kendini lağvetti ve bütün silahlarını teslim etti. Bütün bilgileri de, dokümanları da teslim etti. Artık bu yasanın uygulanması için harekete geçilmesi lazım denildiği andan itibaren bu yasa yürürlüğe girecek. Yani şu an yasanın sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş olmasının bir önemi var. Uygulamayla ilgili hiçbir önemi yok şu an, çünkü uygulama noktasına geçilmedi. Az önce belirttiğimiz nedenler oluştuğunda uygulama başlayacak, çerçeve yasa böylelikle hayata geçmiş olacak, yürürlüğe geçmiş olacak diyelim. Tabii eleştirenler var, olumlu karşılayanlar var. Sosyal medyada özellikle Kürt vekillerin hayır mesajı vermesine eleştiriler de var. Ya siz nasıl Kürtsünüz diyenler de var. Kimisi de ya kardeşim Kürt'üz ama illa evet oy vermek zorunda mıydık diyenler de var. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, nasıl olacak, ne gibi gelişmeler yaşanacak. İşte özellikle red verenler tavırlarında bir değişiklik söz konusu olacak mı, sonrasında fikirleri değişecek mi, bunu önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz. Tabii bu çerçeve yasanın yürürlüğe girmeden önce PKK terör unsurlarının atacağı adımlara bağlı. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir adım attı. Bir yasa oluşturdu. Makul, mantıklı bir yasa oldu bana göre. Yani tabii herkesin fikri ayrıdır, düşüncesi ayrıdır. Eleştirebilir de eleştirebilme durumu da bence açık olmalı. Eğrisiyle doğrusuyla bunun konuşulması lazım, tartışılması lazım tabii ki. Yani sonuçta terörsüz bir Türkiye sürecini işlemek adına adım adım ilerliyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un bu konuyla ilgili hemen sonrasında yaptığı açıklama var. Dilerseniz o açıklamayı hep birlikte dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Ve bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün de 11'den itibaren oturumun bitişine kadar mecliste dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında titizlikle komisyona destek veren 50 milletvekili arkadaşımıza, bütün siyasi partilere, o günkü adıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne, DEM Parti'ye, Yeni Yol grubuna ve diğer bütün grubu olmayan partilerden de katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başından itibaren AK Parti grubu da meclisin birinci partisi olarak her aşamada sürece fevkalade büyük bir öncülük yapmıştır. Arkadaşlarımızın hepsinin emeği var olsun. Türkiye için bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun bir emeğin olduğu bugün de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada, istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Fevkalade önemli bir meseledir. Ayrıca bu sürecin bu noktaya gelmesinin şöyle de büyük bir önemi var. Başından beri bir şey iddia ediyoruz. Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan bu terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duyuyoruz.

0: taşımadan, dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır. Şunu da takdirle ifade etmek isterim ki, zaman zaman bazı eleştirilerin olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. O da özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde parlamentonun hiçbir gücünün kalmadığı, parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan müzakere ve onun sonucu ortaya konulan bu siyasi kararlılık, parlamentonun fevkalade büyük bir gücü olduğunu ve bu siyasi gücünde Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu ortaya koyuyor. Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilerimizi, siyasi partilerin yöneticilerini, genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca medyanın da bu süreçte başından itibaren çok olumlu bir katkısı olduğunu biliyorum. Zaman zaman maksadını aşan yorumların dışında medyanın kahir ekseriyeti, çok büyük bir çoğunluğu bu sürece akılla, izanla, insafla ve Türkiye için yapıcı görüşleri dile getirerek yaklaşmıştır. Buradan sizlerin şahsında da bütün medya kuruluşlarımıza sürece verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensus ortaya çıkmaz. Fevkalade büyük bir mesele ve bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Yani eğer bu siyasi partilerin bağlıları, bu siyasi partilere destek olan insanlar destek vermemiş olsalardı, milletvekilleri ve onların bağlı olduğu siyasi partiler gelip bu kadar büyük bir desteği ortaya koyamazlardı. Tarihi bir başarıdır, onun için çok önemsiyoruz. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor, Türkiye eğer iyi çalışılır, üzerinde titizlikle müzakere edilirse en zor meselesini bile ittifakla aşabilecek bir siyasi kudrete sahiptir. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Şimdi bırakın da bu akşam meclisin bu büyük başarısını hep beraber millete sahiplenelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
3: Meselesi değil. Tarihsel ilişkiyi düzeltme ve doğru buluşmayı gerçekleştirme adımıdır denmiş sevgili izleyicimiz. Evet. Ve cinayeti çözmek boynumuzun borcu diyor Bakan Gürlek. Şüpheli helikopter kazasında ölen Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Gürlek, düşen helikopterin üstünden geçen uçağın pilotunun olaydan önce FETÖ'cü Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile görüştüğüne dikkat çekti. Bu durum olayın örgütsel bir eylem olduğunu gösteriyor. Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu, sonuna kadar gideceğiz açıklamasına yer vermiş sevgili izleyicilerimiz. Ve İsrail kendi vatandaşlarını uyardı, kimliğinizi saklayın. Yunanistan'da 106 noktada on binlerce kişi İsrail'i destekleyen hükümeti protesto etti. Başkent Atina'da eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları atarken İsrail Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'daki vatandaşlarını kimliklerinizi belli etmeyin, dikkat çekmeyin diyerek uyardı. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında çerçeve yasa sevrin yıl dönümünde çekinceler eşliğinde mecliste görüşüldü. Barışın koşulu demokrasi deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu dün yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan ve çerçeve yasa olarak anılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüştü. İyi Parti silah bırakacak teröristlerle ilgili düzenlemeleri içeren çerçeve yasanın sevr anlaşmasının yıl dönümünde meclise getirilmesine tepki gösterdi. Adalet Komisyonu'nda evet oyu veren Yeni Parti'de bazı milletvekillerinin sosyal medyadan itiraz paylaşımlarının ardından kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda parti yönetiminin evet oyu vermesi, milletvekillerinin seçildikleri illerin hassasiyetine göre oy kullanması kararlaştırıldı. Yeni Partililer toplantı nedeniyle genel kurula geç indi diyor. Yeni Parti yasaya yönelik ek görüş bildirdi. Meclisin pasifleştirildiği ve Cumhurbaşkanı'na mutlak yetki verildiği belirtilirken görüşte demokratikleşme vurgusu yapıldı. Süreçte görev alacaklara tanınan dokunulmazlık eleştirildi. Seçim yargısına müdahalenin önlenmesi, kayyum uygulamalarının son bulması gibi istemlerde bulunuldu demiş. Ve Diriliş Postası, şehit aileleri ve gazilere yeni haklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilerek yasalaşan düzenleme ile şehit aileleri, gaziler, vazife malulleri ve terör mücadelelerinde yaralanan personele yönelik haklar genişletiliyor. Aylıklarda artış ve asgari ücret güvencesi getirilirken 15 Temmuz'da yaralananlar ile malul sayılmayan personele de yeni haklar sağlanıyor denmiş. Ve Teröristler Türkiye için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kritik eşik haberine yer vermiş. Bakan Gürlek'ten Yazıcıoğlu cinayetin çözümüne ilişkin net mesaj, boynumuzun borcudur bu dosyayı çözmek diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Meclisten 467 oyla geçti. Tarihi yasada büyük uzlaşma diyor. Terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek yasanın meclis genel kurulundaki görüşmeleri büyük bir uzlaşmaya sahne oldu. 12 saat süren görüşmenin ardından 10 partiden 467 kabul oyla yasa meclisten geçti deniliyor sevgili izleyicilerimiz haberde. Ve vize serbestisi hepimizin menfaatine diyor. Türkiye'nin ağırlığı diyor sevgili izleyicimiz. Avusturya Başbakanı Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Avusturya Şansölyesi Christian Stoçker'i ağırladı. Erdoğan ilişkilerdeki olumlu ivmenin devamını dilediğini söyledi.

0: Diyor. Komisyonda 17,5 saatlik maraton sonrası kabul edilen çerçeve yasa teklifi genel kurula geldi. İyi Parti'nin hayır, YRP'nin çekimsel oy kullandığı oturumda anayasa tartışması yeniden alevlendi. Milliyetçi Hareket Partili Yıldız anayasa değişikliği için yeterli oy çıksa da referanduma gidileceği mesajı verdi deniliyor. Ve Korkusuz Gazetesi 468 evet, evet diyenleri millet de tarih de affetmeyecek demiş Korkusuz Gazetesi. Gazilerimiz ve şehit anılarının yürekleri yanarken milletin vekilleri teröristlere af yasası çıkardı. Hem de Sevr'in 106. yıl dönümünde demiş. Ve Milat Gazetesi. Milat Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda Türkiye'nin hamleleri İsrail stratejistleri tedirgin etti. Erdoğan eyleme geçti diyor. İsrail Stratejik Araştırma Merkezi'nden çarpıcı Türkiye analizi. Erdoğan söylemden eyleme geçti. İsrail ile çatışmaya girmeden Türkiye'nin devlet kapasitesini uluslararası alanda İsrail aleyhine sonuç üretmek için kullanmaya başladı denilmiş. Ve İsrail'in önde gelen strateji araştırma merkezlerinden İNS'te yayınlanan son çalışma Türkiye'nin hamlelerin İsrail'de deprem etkisi oluşturduğunu gösterdi diyor. Evet, şimdi gazetelerimize kısa bir ara verip Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz ve gündeme dair bilgileri alıyoruz. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. Sun TV, İçer TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum efendim. Şimdi tabii gündemde öne çıkan konulara baktığımızda ana gündem konusu çerçeve yasa. Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan çerçeve yasa dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü ve kabul edildi. Çerçeve yasa mecliste 468 oyla kabul edildi. Şimdi kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen bu yasa çözüm terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturmak için hazırlandı. 12 maddeden oluşuyor çerçeve yasa. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi adını taşıyor resmen, ama toplumda çerçeve yasa olarak biliniyor. Şimdi tabii bu yasa, çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 468 evet oyu verdi milletvekilleri ve 88 hayır oyu verildi. 6 oyda çekimser kabul edildi. Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Yeni Parti ve Yeni Yol gruplarıyla MHP, Türkiye İşçi Partisi ve Hüdapar teklife evet oyu verdi. İyi Parti hayır oyu verdi tamamen. Yeniden Refah Partisi çekimser oy verdi ve Yeni Parti'den 91 milletvekili var mecliste. Ana muhalefet partisi olarak en az 30 Yeni Parti milletvekilinin de çerçeve yasaya hayır oyu verdiği gelen bilgiler arasında. Peki bundan sonra ne olacak? Kabul edildi mecliste çerçeve yasa. Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK-KCK ile bağlantılı oluşumların kendisini tamamen feshettiğini ve tamamen silahların bırakıldığını tespit ve teyit etmesinin ardından karar resmi gazetede yayımlanacak ve yasanın 6 aylık uygulama süresi olacak efendim. Çerçeve yasa bu şekilde. Şimdi tabii çerçeve yasa kabul edildi. Şimdi kabul edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan. Bakırhan'ın bu konuda yapmış olduğu açıklama dikkat çekiyor ve önemli. Bakırhan şöyle konuştu. Bakırhan dedi ki yasada eksiklikler ve eleştirilecek yönler olduğunun farkındayız. Ama bu yasa çatışma çözümünün ilk adımıdır. Bu bir alver meselesi değildir. Bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var. O da tüm Türkiye'dir. 86 milyon yurttaşı

0: mızdır ifadesini kullandı. Ayrıca Tuncer Bakırhan konuşmasında yazar Yaşar Kemal'in Bir Ada Hikayesi adlı eserine atıfta bulunarak dedi ki, çok içten bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bizim adamız Türkiye'dir. O halde bu hayatı birlikte iyileştirmekten başka bir seçeneğimiz ve yolumuz yoktur dedi. Bu da tabii ki önemli. Şimdi özellikle bu çerçeve yasa mecliste oylanırken yeni partinin tutumu ne olacak şeklinde bir beklenti vardı. Yeni partide evetçiler ve hayırcılar oluştu. Öyle iki grup oluştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çerçeve yasa konusunda mecliste yapmış olduğu konuşmasında kendisinin ve parti yöneticilerinin tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içerisinde yasaya evet diyeceğini, ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını, yeni parti milletvekillerinin tabandan gelen sese göre oy kullanacaklarını ifade etti. Ve 91 milletvekilinden en az 30 milletvekili, yeni partili milletvekili hayır oyu verdi. Şimdi tabii Özgür Özel'in bu tutumu oldukça eleştirildi yeni parti tabanında. Yeni partiye destek vermek amacıyla sosyal medyada açılan, internet dünyasında açılan hesaplarda ve sitelerde de çok sayıda vatandaş, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiye destek veren ya da başka bir partiden ama yeni partiden bir umudu olduğu için yeni partiye desteğini açıkça ifade eden çok sayıda vatandaş Özgür Özel'i bu tutumu nedeniyle eleştirdi. Önümüzdeki süreçlerde de tabii bugün ve yarın Özgür Özel'in yapmış olduğu bir konuşmada kendisinin bu tutumuna yönelik olan eleştirilere de cevap vermesi bekleniyor efendim. Bu da gündemde yer alan diğer bir konu. Şimdi devam edelim. Şöyle, yeni partinin tabii Türkiye genelinde teşkilatlanması devam ediyor. Teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Mersin'de de 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mersin milletvekili olan Cengiz Gökçel yeni parti Mersin İl Başkanlığı kuruculuğuna getirildi ve kurucu il başkanı olarak atanmıştı. Cengiz Gökçel çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çalışmalar kapsamında Sayın Gökçel yapmış olduğu açıklamada 5 ilçe başkanının, yeni partiden 5 ilçe başkanının belli olduğunu, belirlendiğini açıkladı. Şöyle ki o konuya da hemen değinelim. Toroslar'da Şerife Arıcı Yıldız'ın yeni parti ilçe başkanı olduğu açıklandı. Erdemli'de Olca Yılmaz, Aydıncık'ta Ömer Çabuk, Bozyazı'da Baykal Arıdeniz ve Anamur'da da Çetin Mutlu yeni partinin kurucu ilçe başkanları olarak atandı. Bu gelişmeyi de aktaralım. Şimdi Mersin gündeminde yer alan diğer konular nelerdir, onlara baktığımızda. Şimdi Mersin gündeminde yer alan diğer bir konu eğitimle ilgili. Şöyle ki tabii okulların açılmasına az bir zaman kaldı ve kayıt süreci başladı. Özellikle ilkokullarda. İlkokullarda velilerden o mahallede oturup oturmadığına yönelik olarak elektrik faturası, su faturası istenmesi, hatta bazı okullardan muhtardan özel belge getir şeklindeki talepleri bir sorun oluşturmuş durumda. Şimdi öğrenciler oturdukları adrese göre merkezi bir şekilde adrese dayalı kayıt sistemi tarafından okul evlerine en yakın okula ilkokul öğrencileri kayıt oluyor. Otomatikmen sistem, bakanlığın sistemi öğrenciyi kayıt ediyor. Ama okul yöneticileri veliden diyorlar ki senin bu mahallede oturup oturmadığını teyit etmemiz lazım resmi bir şekilde. Eğer bu mahallede oturuyorsan elektrik faturası getir, su faturası getir şeklinde taleplerde bulunuyorlar. Şimdi bunun yasaya aykırı, Bunun insan onuruna aykırı, hak ve özgürlüklere özgürlükleri kısıtlayıcı bir tutum olduğu belirtilerek hemen hemen bütün eğitim sendikaları bu duruma karşı çıkıyor. Mersin'de de çok sayıda okul böyle bir talepte bulunuyor. Peki neden? Çünkü yaygın, tüm Türkiye'de yaygın, Mersin'de de yaygın. Ne yaygın? Çocuğun bir eş, dost, akrabanın bulunduğu, iyi bir okulun bulunduğu bölgede bir eş, dost, akrabanın evine kaydettirilmesi. Anneyle birlikte ya da babayla birlikte kaydının oraya taşınması. Peki veliler bunu neden yapıyor? Çünkü her veli çocuğunun iyi bir okulda, temiz bir okulda, eksiklikleri olmayan, araç gereç eksikliği, sıra eksikliği olmayan, eğitim kadrosu iyi olan, saygılı, dürüst, namuslu, şerefli insanların bulunduğu bir çevredeki okulda çocuğunun okumasını istiyor. Ve doğal olarak okulda temizlik sorununun olmadığı bir okulda, güvenlik sorununun olmadığı bir okulda, evine çok daha yakın, yani kolay bir şekilde gidip geleceği okulda her veli okumasını istiyor çocuğunun. Dolayısıyla da veli için hangi okul kendi kriterlerine uygunsa o okula yakın bir eş, dost, akrabanın evine kendisini, eşini, çocuğuyla birlikte kaydettiriyor. Ama başka bir ilçede, başka bir adreste ya da oturuyor. Şimdi tabii bu durum bazı okullarda bir yığılmaya neden oluyor. Bazı okullarda da tabii öğrenci eksiklikleri ortaya çıkıyor. Örneğin LGS sınavı sonrasında Mersin'de Huzurkent'te bir lisede kontenjan boşluğu, birinci nakil kontenjan döneminde kontenjan boşluğu 365'ti. Yani düşünün, bir okulun, okul diyor ki bana 365 öğrenci gelip kaydettirebilir diyor. Ama tercih edilmiyor. Neden? Çünkü okuldaki eğitim kalitesi, okulun çevre ve okulun fiziki durumu nedeniyle. İşte bu durum Mersin gündeminde tartışılıyor ve eğitim sendikaları da velilerin zorlanması, elektrik ve su faturası velilerden istenmesine karşı çıkıyorlar. Eğitim hakkını verin, araştırma yapılması gerekiyorsa o farklı bir konudur diyor eğitim sendikaları. Gündemde bu var. Şimdi devam edelim. Sanatta ve sporda da Mersin ilgilendiren gelişme var. Onlara değinelim. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün 2026 yılı sahibi belli oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Kent Edebiyat Ödülü Sema Kaygusuz'a verildi. Sema Kaygusuz Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nü 6 Kasım 2026 Cuma günü Mersin'de düzenlenecek olan törenle alacak efendim.
1: Tekin Narşat'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim

0: 0501-686-4044.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

gitmek bile güzeldi. Sensiz yaşamak hayatın en çekilmez derdi oldu. Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost hem sevgili.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: bizde.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sulama tesislerine sulama borusu desteği projesi kapsamında Mezitli Takanlı Mahallesi'ne sulama borusu desteği sağladı. Bugüne kadar 4000 metre çelik boru desteği verilen mahallede 3000 dönüm arazi modern sulama

0: imkanına kavuştu. Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında ise Mersin genelinde 79 mahalleye toplam 88.100 metre sulama borusu desteği sağlayarak kırsal kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Akdeniz ilçesinde Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan ve Yanpar mahallelerinin ortak kullandığı D400 karayolu ile 2. ve 3. organize sanayi bölgelerine ulaşımı sağlayan 2800 metrelik güzergahta kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ani kalp durmalarına ilk müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla kullanılan otomatik eksternal defibrilatör cihazının tanıtımı ve kullanım eğitimini gerçekleştirdi. Eğitimde ani kalp durmalarında kullanılan cihazın çalışma prensibi ve doğru kullanım yöntemleri maket üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Ağustos ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda 5 Eylül'e kadar özel gereksinimli bireyler için pazar ve pazartesi hariç diğer günler 8-21 saatleri arasında curling, karaoke, su oyunları, yüzme, resim, beden eğitimi, etkinlik atölyesi ile dans ve sokak oyunları gibi aktiviteler yer alırken ebeveynler için de nefes seansı, pilates, yüzme ile atölye çalışmaları düzenlenecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması ve gelecekte kurallara duyarlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta zabıta ekiplerinden trafik ışıkları, yaya geçitleri ve trafikte uyulması gereken temel kurallar hakkında bilgi alan çocuklar ardından akülü araçların direksiyonuna geçerek trafik kurallarını pratik olarak deneyimledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Sıcak yaz aylarında çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlayan programlardan biri daha Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Cırbıklar Mahallesi'nde gerçekleşti. Programda çocuk kampüslerine bağlı akıl ve zeka oyunları atölyesi de yer aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Müjde Mezitli. Barış

0: Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: bize. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da...

0: arkadaş kundura üzüm işanında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Haber merkezi başlıyor.
3: Düşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine muhalefet de ciddi bir şekilde destek verdi. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine DEM Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubu evet dedi ve son bilgi kanun teklifine 467 milletvekili kabul oyu verdi ve genel kuruldaki görüşme 12 saat sürdü. 467 kabul oyu çıktı. 87 ret verildi, 7 milletvekili çekimser kaldı, 2 oy da mükerrer oy olarak kabul edildi. Tabii özellikle İYİ Parti'nin tavrı düzeltiyorum, Yeni Parti'nin tavrı merak ediliyordu. Yeni Parti'de Genel Başkan Özgür Özel dedi ki ben ve arkadaşlarım tarihi sürece katkı sunmak amacıyla evet diyeceğiz ama milletvekilleri tabanın sesine, milletvekili oldukları bölgenin sesine kulak vererek oy kullanacaklar dedi. Yeni Parti'nin 91 milletvekili var. Gelen bilgilere göre 30 milletvekili hayır oyu verdi. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasaya değerli seyirciler. Şimdi tabii önemli bir sürece girildi. Meclis tatile çıkacak. 1 Ekim'e kadar tatil olacak. Bu süre içerisinde bu süreçle ilgili bakanlıklar hazırlıklarını yapacaklar. Meclis açıldıktan sonra da sürecin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için çalışmalar başlayacak efendim. Şimdi tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasa kabul edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Basın mensuplarının da sorularını cevaplandırdı. Neler söyledi? Önemli noktalara değindi Sayın Kurtulmuş. Bakalım efendim. Ve tabii Sayın Kurtulmuş'un açıklamaları dikkat çekiyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin de açıklaması dikkat çekiyor. Bu önemli. Tabii İYİ Parti kesinlikle ret verdi, hayır dedi. Musavat Dervişoğlu yapmış olduğu konuşmasında da ağır ifadelerle yüklendi bu yasaya, bu sürece. Tabii evet Sayın Kurtulmuş neler söyleyecek bakalım.
4: Evet, değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle şunu söylemek isterim ki geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün de 11'den itibaren oturumun bitişine kadar mecliste dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında titizlikle komisyona destek veren 50 milletvekili arkadaşımıza, bütün siyasi partilere, o günkü adıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne, DEM Parti'ye, Yeni Yol grubuna ve diğer bütün grubu olmayan partilerden de katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başından itibaren AK Parti grubu da meclisin birinci partisi olarak her aşamada sürece fevkalade büyük bir öncülük yapmıştır. Arkadaşlarımızın hepsinin emeği var olsun. Türkiye için bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun bir emeğin olduğu bugün de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada, istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Fevkalade önemli bir meseledir. Ayrıca bu sürecin bu noktaya gelmesinin şöyle de büyük bir önemi var. Başından beri bir şey iddia ediyoruz. Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan bu terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan, dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır. Şunu da takdirle ifade etmek isterim ki, zaman zaman bazı eleştirilerin olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. O da özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde parlamentonun hiçbir gücünün kalmadığı, parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan müzakere ve onun sonucu ortaya konulan bu siyasi kararlılık, parlamentonun fevkalade büyük bir gücü olduğunu ve bu siyasi gücünde Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu ortaya koyuyor. Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilerimizi, siyasi partilerin yöneticilerini, genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca medyanın da bu süreçte başından itibaren çok olumlu bir katkısı olduğunu biliyorum. Zaman zaman maksadını aşan yorumların dışında medyanın kahir ekseriyeti, çok büyük bir çoğunluğu bu sürece akılla, izanla, insafla ve Türkiye için yapıcı görüşleri dile getirerek yaklaşmıştır. Buradan sizlerin şahsında da bütün medya kuruluşlarımıza sürece verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensus ortaya çıkmaz. Fevkalade büyük bir mesele ve bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Yani eğer bu siyasi partilerin bağlıları, bu siyasi partilere destek olan insanlar destek vermemiş olsalardı, milletvekilleri ve onların bağlı olduğu siyasi partiler gelip bu kadar büyük bir desteği ortaya koyamazlardı. Tarihi bir başarıdır, onun için çok önemsiyoruz. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor, Türkiye eğer iyi çalışılır, üzerinde titizlikle müzakere edilirse en zor meselesini bile ittifakla aşabilecek bir siyasi kudrete sahiptir.
2: Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Yatak Baza başlıkta

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Haber merkezi devam ediyor.
4: Çıkışı, devamındaki görüşmeler gerçek manada bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya. Bir sevinin. Çok önemli bir şey bu. Bakın, dünya örnekleri var. Söze ve kelama gelince, efendim İra derler, ETA derler, o derler, bu derler. Hepsinde üçüncü göz var. Hepsinde dışarıdan müdahale var. Bizde yok. Bu toprakların evlatları Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, bu toprakların has evlatları samimiyetle bu sorunu çözmek ve gelecek Türkiye yüzümüne daha sağlam, daha kararlı, kardeşçe omuz omuza yürümek istiyor.
5: Şimdi efendim telefon bağlantımızda araştırmacı, yazar Abdullah Ayan var. Bu sürece yönelik düşüncelerini, öngörülerini alacağız. Abdullah Bey, merhaba, hoş geldiniz.
6: Merhabalar, hoş bulduk.
5: Abdullah Bey, bu terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa olarak adlandırılan yasa kabul gördü. Şimdi tabii özellikle de yeni partinin tavrı merak ediliyordu. İyi Parti'nin tavrı çok net ve keskin. Şimdi toplumda tabii ki bir merak var ve bir eleştiri de var. Terörsüz Türkiye sürecinin başlamış olduğu en baştan beri toplumun bütün kesimleri biz yeterli bilgiye sahip değiliz. Bize, bizim anlayabileceğimiz sokaktaki sıradan vatandaş, bizim anlayabileceğimiz şekilde bu bize bir türlü anlatılmadı, biz bir şeyleri öngöremiyoruz kaygısı yaşıyor. Şimdi ne olacak bundan sonraki süreçte, beklentin nedir? Yani hükümetin, Cumhur İttifakı'nın beklentisi, muhalefetin beklentisi, DEM Parti'nin beklentisi, terör örgütünün beklentisi, bölgedeki oluşumların, bize yararlı ya da bize zararlı oluşumların beklentisi nedir bu süreçle ilgili?
6: Şimdi öncelikle Bahçeli'nin yaklaşık 18 ay önce yapmış olduğu çıkışla başlayan bir sürece dikkat çekmek lazım. Bahçeli birdenbire durup dururken sanki çıktı Öcalan meclise sözüyle çok önemli tarihi bir söyleme imza attı. Üstelik Türkiye milliyetçilerinin temsilcisi olan bir siyasi parti ve yıllarını milliyetçilik üzerine inşa etmiş olan bir siyasi parti liderinin bu çıkışı başlangıçta çok yadırgandı pek çok çevre tarafından. Ancak dış konjonktürü takip eden bizler için bu hiç sürpriz değildi. Çünkü dikkat eden Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte başlayan ve son dönemde Gazze arkasından İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve
5: İsrail.
6: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı saldırılarla birlikte bütün bölge çok ciddi bir değişim dalgasına girdi. Bakın çok fazla göz önüne alınmıyor. 1965'ten beri Suriye'nin temelini oluşturan Rusya hava ve deniz üslerini terk etmek zorunda kaldı. Dün yapılan bir anlaşmanın açıklamasıyla birlikte gördük ki Rusya Suriye'den çekiliyor. Oysa Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminden önce Çarlık Rusya'sından beri en büyük hayali, en büyük hedefi sıcak denizlere inmekti. Ve Suriye ile birlikte sıcak denizlere inmişti. Şimdi bunları belirttikten sonra, sesim geliyor mu?
5: Evet, evet, lütfen buyurun.
6: Şimdi bunları görmeden, bu dinamikleri dikkate almadan Türkiye'deki süreci tam olarak okumak mümkün değil. Yapılan eleştiriler bir yana, bir defa bu bir barış süreci değil. Barışla ilgili başlayan bir süreç değil. Bu doğrudan doğruya PKK'nın silah bırakması ile ilgili bir süreç. Bunun arkasından gelecek olan adımlar var. O adımların ne olacağını ancak kervan yolda dizilir misali yaşayarak göreceğiz. Çünkü burası Türkiye ve dediğim gibi bölge çok ciddi bir devinim içinde. Kartlar karılmış ve yeniden dağıtılıyor. Bölgede bütün dengeler yeniden kurgulanıyor. Bu dengeler çerçevesinde örneğin Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bir Mekke anlaşması yapıyor. Bu Mekke anlaşmasıyla ittifaklar yeniden belirleniyor. Bu ittifaklar çerçevesinde 30 Eylül'e kadar Irak'ta yasal devlet dışı hiçbir silahlı örgüte yer verilmeyeceği kararlaştırıldı. Bu konuda çok ciddi Irak'ta çalışmalar var. Şimdi Irak'ta bile silahların bırakılması söz konusu olan bir örgütün bu saatten sonra ne Türkiye'de ne Suriye'de ne de Irak'ta yapabileceği çok fazla bir şey kalmamıştı. Benim üzüntüm şu, 1990'lardan beri silahın gölgesinde kalmış olan demokratik arayışlar, demokratik çözüm arayışları keşke bugüne kadar sarkmasaydı. Türkiye'nin 50 yıldır devam eden bu çatışmadan kaybı 3 trilyon dolardır. Yani milli hasılanın, Türkiye'nin toplam milli hasılasının iki mislini Türkiye bu kör terör şiddetiyle kaybetmek zorunda kalmıştır. Bunda dış güçlerin payı vardır, Türkiye'deki siyasetçilerin ciddi anlamda payı vardır ama olan olmuştur. Şimdi bu sürece karşı çıkanlar acaba şunu mu söylüyorlar? Türkiye terörle mücadeleye devam etsin. Türkiye yeterince terörle mücadeleye devam etti ama bugün bambaşka bir güne uyandık. Bugün bambaşka bir gündeyiz, bambaşka bir döneme gözlerimizi açıyoruz. Dediğim gibi bu bir terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili bir adımdır. Bundan sonraki adımların ne olacağını ancak yaşayarak göreceğiz. Önümüzdeki dönemde göreceğiz.
5: Bir defa... Sayın Ayhan, şimdi bir tabii ekonomik külfeti, ekonomik ağırlığı yıllardır terörle mücadele nedeniyle ülkemiz, toplumumuz hissetti. Ama ekonomiden daha ziyade sosyal alanda bir kaygı var toplumda. Cumhuriyet konusunda. Açık söyleyeyim işte özellikle özellik sonrasında da ülkenin parçalanması kaygıları var. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Yani toplumda ekonomiden öte sosyal ve devlet kaygıları var.
6: Şimdi o kaygılara geleceğim. Türkiye'de aslında toplumun genelinde hiçbir kaygı yok, hiçbir korku yok. Bugün Türklerle Kürtler...

adeta et ve tırnak gibi birbirine girmiş durumda. Kim Kürttür, kim Türktür, evlenenlere bakın, iş ortaklıklarına bakın. Mersin'den vereyim örneği. Bugün Türkiye'de hangi iş adamı Kürttür, hangi iş adamı Türktür noktasında dahi ciddi anlamda iç içe geçmişlik var. İddialı bir şey söyleyeceğim. Türkiye

0: şeriat istemiyor. Dolayısıyla bu iki korku üzerine inşa edilmeye çalışılan hiçbir siyasetin geleceği yoktur. Ve doğrudan doğruya dediğim gibi günü okuyamamak, süreci okuyamamak sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Cumhuriyete bir şey olduğu yok. Türkiye'nin temel ilkelerine bir şey olduğu yok. Türkiye'de hiç kimsenin cumhuriyetle alıp veremediği bir sorunu da yok. Bunda Kürtlerin de çok ciddi söylemleri var. Bir defa bugün Kürt siyasetçilerin söylemleriyle Bahçeli'nin söylemlerinin gelip bir noktada buluşması, kesişmesi dahi bu sürecin ne kadar önemli bir geleceğe ışık tuttuğu bakımından bize yeterince fikir verir. Bu nedenle hiç kimsenin korkuya kapılmasına gerek yok. Türkiye çok önemli bir süreci geçirmek üzeredir. Umarım ve dilerim bu süreç sağlıkla, çünkü sürecin getireceği iyi şeyler bir yana, süreçle ilgili herkesin aslında sorması gereken, eleştirmesi gereken noktalar da var. Şimdi doğrudan doğruya süreçte bu çıkan çerçeve yasa yayınlandığı gün resmi gazetede yürürlüğe girecek. Nasıl yürürlüğe girecek? MİT ve diğer Türkiye istihbarat örgütleri büyük ihtimalle askeri istihbaratta dahil olmak üzere gerçekten bu örgütün silah bıraktığı ile ilgili bir kanaate varacak, bir tutanak tutacak. Bu tutanak Milli Güvenlik Kurulu'na gelecek. Milli Güvenlik Kurulu evet bu örgüt silah bırakmıştır diyecek ve bunun arkasından Erdoğan'ın Milli Güvenlik Kurulu yayınlamasıyla birlikte yürürlük tarihi başlayacak. Yani 6 aylık bir yürürlük süreci var ya, 6 aylık yürürlük süreci bu kanunun evet, resmi gazetede yayınlandığı gün başlamayacak. Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlamasıyla ancak yürürlüğe girecek.
1: Evet. Peki Sayın Ayhan, şimdi AK Parti'nin tavrı net, MHP'nin tavrı net, İYİ Parti'nin, BEM Parti'nin tavrı net. Sayın Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken bir tavır net değildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni parti doğdu. Yeni partide de Sayın Özel'in tavrının net olmadığına yönelik ciddi eleştiriler var. Özellikle Özel'in işte ben ve çalışma arkadaşlarım evet diyeceğiz ama milletvekilleri tabanın sesine kulak vererek oy kullanacaklar söylemi. Sonrasında 30 yeni parti milletvekilinin hayır oyu vermesi tabandan bir neden kontrolü Özgür Özel partide sağlayamadı. Neden blok bir hayır denilmedi ya da evet denilmedi söylemleri ve eleştirileri var ve şimdiden Özgür Özel de hükümete hizmet etmeye başladı şeklinde söylemlerle ithamlar ortaya çıktı. Yeni partinin durumunu nasıl değerlendireceksiniz bu süreç içerisinde? Özgür Özel'in bu tavrının bir acemilikten mi kaynaklanıyor sizce? Yeterli bir araştırma ve istişare yapılmamasından mı kaynaklanıyor? Yoksa Özgür Özel'in bu çerçeve yasadaki tavrı bilinçli bir şey mi?
0: Bu sınavda en büyük kaybı Özgür Özel ve kurulmuş olan yeni parti gördü, kaybeden hanesine yazmaya kalkarsam bir numaraya Özgür Özel'i yazarım. Çünkü unutmayalım ki bugün Özgür Özel'in temsil ettiği yeni parti CHP'den kopan haliyle aslında büyükşehir belediyelerinin kazanılmasında Kürt oylarının, DEM Parti oylarının ve DEM Parti desteğinin rolünü unutmuş gibi görünüyor. Ve iddialı bir şey daha söyleyeyim. Ne yazık ki Özgür Özel'de hayır diyen, Özgür Özel hayır demese de Özgür Özel'in serbest bıraktığı grupta hayır diyenler halkın tabanlarının baskısına değil sosyal medya baskısına, sosyal medyada

0: başlayan paniğe ayak uydurarak noktaya gelmişlerdir. Talihsiz bir vakadır. Aslında Erdoğan'ın bu süreç içinde kurmaya çalıştığı tuzağa da teslim olmuşlardır, düşmüşlerdir. Neden düşmüşlerdir? Bir defa Kürt oyları olmadan ne Erdoğan, ne Özel, ne hiçbir siyasetçinin Türkiye'de seçim kazanma şansı yoktur. Başkanlık anlamında söylüyorum. Dolayısıyla o başkanlık seçimini kazanabilmek için, 50 biri bulabilmek için mutlaka ve mutlaka Kürtlerin desteğine ihtiyacımız var. Ve Kürtler bugüne kadar Türkiye'nin demokratikleşmesi aşamasında nasıl katkı yaparız noktasına gelindiğinde size sürekli olarak son 4-5 yılda destek verdiler. Unutmayalım ki Güneydoğu'da Özgür Özel ve arkadaşlarının politikalarıyla, katkılarıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve belki bundan sonra yeni parti varlık hissedebilecektir, varlık sahibi olabilecektir. Bu nedenle bana kalırsa keşke bağlayıcı bir karar alınsaydı ya da grup ikna edilmiş olsaydı, en azından grup serbest bırakılmamış olsaydı çok daha sağlıklı. Bugün Kürtlerin kafasında üzülerek söyleyeyim, İYİ Parti'ye ve Özel'e karşı yaklaşımda az da olsa, halen daha tam olarak yerine koymamış da olsa bir soru işareti olduğunu görüyorum.
1: Evet, şimdi Sayın Ayan, bir sorum daha olacak. Şimdi ciddi bir şekilde ülkeden değil de, yani bizim kendi ülkemiz içerisinden değil de, bu süreci baltalamak isteyecek bazı mekanizmalar devreye girebilir mi? Bölge ülkelerden, ya da hep bazen komplo teorisi olarak söylenir, İşte ABD, Rusya, İngiltere gibi, böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bizim de böyle bir, bu durumu bozabilecek bir saldırıyı engelleyebilecek mekanizmada görüyor musunuz? Oluşturuldu mu sizce?
0: Bana kalırsa zaten bu sürecin birdenbire Erdoğan tarafından Eylül'den önce hiçbirimizin beklemediği bir hızda meclise getirilerek meclisin fazladan yani son 20 yılda ben hatırlamıyorum Ağustos ortasında meclisin çalıştırıldığını. Meclisin çalıştırılmasında bu sürecin dış mihraklar tarafından, bir takım dış güçler tarafından zehirlenme olasılığına karşı önlem alınmıştır. Ve bundan sonra da sürecin daha hızlı bir biçimde oluşması, ete kemiğe bürünmesi, gerçek anlamda bir huzur ve barışın gelebilmesi için çok hızlı adımların atılması gerekir. Şimdi bir takım AK Partilileri dinliyorum. İşte Türkiye'de PKK, Suriye'de PYD ve İran'da PEJAK'ın silah bırakma şartını telaffuz edenler var. Şimdi işi o noktaya taşıyacak olursanız o noktada bir yere varmak mümkün değil. Ve unutmayalım ki hem Öcalan hem Kandil'de karar verici mekanizmada oturan ekibin İsrail'in o ekibin kapısını aşındırdığı meçhul değil, bilinmeyen bir şey değil. Sadece İsrail değil, aynı şekilde İran'ın da bir takım çabaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da bir isyan hareketi başlatarak bugünkü Molla rejimini alaşağı etmesi planının altında da Kürtlerle başlayacak olan bir başkaldırma hareketi tasarlanıyordu. Hatta bunu Trump bana ihanet ettiler, silah verdim, silahları kendilerine sakladılar, İran'a karşı kullanmadılar dedi. İran mevzuna girersek çıkamayız. Çünkü İran'daki Kürtlerin evet, ne PKK ne PYD ile uzaktan yakından ilgisi yok. Orada Şii Kürtler var, Sünni Kürtler var, PKK'ya yakın PEJAK var, 7-8 tane örgüt var. Ve 1979'da örneğin yine Mollacı rejimini devirmek üzere ve özellik ilanı talebiyle yola çıkan Kürt örgütlerinin üzerine Şii Kürtler gönderilmişti Hümeyni tarafından. Dolayısıyla evet, bu sürecin zehirlenme olasılığı var. Ama bunu önlemenin yolu süreci hızlandırmak ve Türkiye'de bundan silahlar bırakılacağına göre, silahların bırakıldığı gün mutlaka

0: mutlaka demokratikleşme adımlarının gelmesi gerekiyor. Şimdi hiçbir süreci küçük hesaplarla, şu getirilirse bu götürülür hesabıyla, azverle çözmeniz mümkün değil. Özellikle de böyle 50 yıllık bir kan deryasının altından gelmekte olan süreci eğer siz barışa taşıyacaksanız küçük hesapları bırakıp çok daha büyük beklentiler içine girmeniz gerekiyor.
1: Evet. Sayın Ayhan, çok teşekkür ediyorum. Süreç tabii devam ediyor. Bu konuyu konuşmalarımız da devam edecek. Süreç ilerledikçe biz bu konuyu tartışacağız, konuşacağız. Öngörüleri, beklentileri alacağız. Efendim, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Dediğim gibi aslında biz Türkiye'deki bu sürece odaklanmış durumdayız ama bölgede o kadar ciddi gelişmeler var ki, kalkınma yolunu konuşmadığımız sürece, Hürmüz'ü alternatif yeni güzergahları konuşmadığımız sürece, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısıyla beraber Zıldeniz'deki güvenlik sorunlarının ne boyuta evrileceğini tartışmadığımız sürece Türkiye içinde gelişmekte olan bu süreci doğru bir yere tutmamız mümkün değil.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Araştırmacı yazar Abdullah Ayhan'a çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Önümüzdeki günlerde de stüdyo konuğumuz olarak kendisinden bu konuyla ilgili daha ayrıntılı öngörülerini alacağız.
2: Haber merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtım.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
9: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 9

0: 190 lira. 46 metre misina. Sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Haber merkezi sona erdi.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
0: Bu samomda yoğun istek üzerine kampanya...
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: de. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi atık yönetimi süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliği ön plana koyan uygulamalarla hizmet kalitesini artırıyor. Bu kapsamda hizmet veren katı atık aktarma istasyonları, atıkların düzenli depolama sahalarına ulaştırılmasında önemli bir lojistik görevi üstleniyor. 13 ilçede toplanan evsel katı atıklar, Büyükşehir'in aktarma istasyonları aracılığıyla düzenli depolama sahalarına taşınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde sati asfalt döküm çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Tarsus'a bağlı Hacı Hamzalı, Alibeyli, Göçük ve Kadelli mahallelerinin yer aldığı bölgede toplam 21 kilometre uzunluğunda sati asfalt dökümü gerçekleştirildi. Büyükşehir'e bağlı Yol Yapım Kalite ve Kontrol Mobil Laboratuvarı görevlileri de bölgede yapılan çalışmaları bizzat yerinde tahlil ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent estetiğini koruyan çevreye duyarlı ve sürdürülebilir uygulamalarla Mersin'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar peyzaj düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı kamusal alanları hem estetik açıdan zenginleştiriyor hem de çevre dostu uygulamalarla yeniden tasarlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları devam ediyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulları, Milli Savunma Üniversitesi'nin Assubay Eğitim Merkezi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları'nın gerçekleştireceği fiziki yeterlilik sınavına Büyükşehir'in ücretsiz kurslarında hazırlanmak isteyen gençler detaylı bilgiye Alo 185 Teksin üzerinden ulaşabilirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de coğrafi işaret tescilli kan portakalı kullanılarak değişik ürünler elde ediliyor. Yerel ürünlerin tanıtımının ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesini amaçlayan atölyelerde vatandaşlar hem uygulamalı üretim deneyimi yaşıyor hem de kırsalın doğal ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, etkisini sürdüren sıcak hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak, özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, kronik hastalıkları olan bireyler, hamileler ve bakıma muhtaç kişilerin özellikle 10-16 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, uygun kıyafet seçmeleri, güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanmaya da özen göstermelerini istedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Uzansan değecek gibisi. İçindeki gerçek aşka kimse de yok inan böylesi. Bu bizdeki bir bambaşka.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste oylandı. Genel kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oyla kabul edildi.

ederek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç tıkır tıkır işleyecek ifadelerini kullandı. Meclis Genel Kurulu 1 Ekim'de toplanmak üzere yaz tatiline girdi. Yeni eğitim yılı öncesi Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerindeki denetimleri artırdı. Güvensiz bulunan ürünlerin toplatılacağı, üretici ve ithalatçılara ise idari yaptırım uygulanacağı açıklandı. Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik İzmir, Aydın ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran'la ilgili son gündemi değerlendirdi. İran'ın bir anlaşmaya imza atmak için savaş tazminatı talep ettiğini belirten Trump, asıl Tahran'ın tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Mersin Valisi Atilla Toros Başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Mersin'de 3-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 752 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin İl Başkanlığı binasında basın açıklaması gerçekleştirildi. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partisinin 25 yıllık süreçte Türkiye'de hayata geçirdiği çalışmalara değindi ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini anlattı. Mersin Barosu Başkanlığı Kent ve Çevre Komisyonu, Mersin, Adana ve Antalya sahillerindeki mikroplastik kirliliğine dikkat çekti. Yapılan yazılı açıklamada plastik atık ithalatının çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtilerek ithalatın sonlandırılması ve kıyıların korunması çağrısı yapıldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Çalışmada Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde sokak satıcıları tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada iki kuzenin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün 2026 yılı sahibi yazar Sema Kaygusuz oldu. Bu yıl 19.sü gerçekleştirilen ödül kapsamında kaygusuz hikaye, roman ve deneme alanlarındaki eserleri ve Türk Edebiyatı'ndaki çalışmaları nedeniyle ödüle değer görüldü. Çimsa ÇBK Mersin'in Avrupa'daki maç takvimi netleşti. Mersin ekibi Avrupa macerasındaki ilk karşılaşmasına 15 Ekim'de çıkacak.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
6: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. Şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesiyle Mezitli Belediyesi Arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Ağustos Salı ve Ajanda programıyla yeniden karşınızdayım. Ben Tekin Naşap. Evet, günün gelişmelerinden derlediğimiz Ajanda programımıza başlıyoruz ve ilk gelişmemizde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi genel kurulda yapılan oylamada 562 milletvekili oy kullandı. Çerçeve yasa 488 evet oy 88 hayır ve 6 çekimser oy ile mecliste kabul edildi.
1: Hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle şunu söylemek isterim ki geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur.

Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün de 11'den itibaren oturumun bitişine kadar mecliste dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında titizlikle komisyona destek veren

0: Yeni Yol grubuna ve diğer bütün grubu olmayan partilerden de katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başından itibaren AK Parti grubu da meclisin birinci partisi olarak her aşamada sürece fevkalade büyük bir öncülük yapmıştır. Arkadaşlarımızın hepsinin emeği var olsun. Türkiye için bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun bir emeğin olduğu bugün de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Fevkalade önemli bir meseledir. Ayrıca bu sürecin bu noktaya gelmesinin şöyle de büyük bir önemi var. Başından beri bir şey iddia ediyoruz. Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan bu terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır. Şunu da takdirle ifade etmek isterim ki zaman zaman bazı eleştirilerin olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. O da özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde parlamentonun hiçbir gücünün kalmadığı, parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan müzakere ve onun sonucu ortaya konulan bu siyasi kararlılık parlamentonun fevkalade büyük bir gücü olduğunu ve bu siyasi gücünde Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu ortaya koyuyor. Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilerimizi, siyasi partilerin yöneticilerini, genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır.
1: Evet, Çukurova Uluslararası Havalimanı 2 yılda 10 milyon 570 binden fazla yolcuya hizmet verdi. Bu sürede yaklaşık 68 bin uçak iniş kalkış yaptı.
2: Çukurova Uluslararası Havalimanı 2 yılda 10 milyon 570 binden fazla yolcuya hizmet verdi. Bu sürede yaklaşık 68 bin uçak iniş kalkış yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 2026'nın ilk 7 ayında 3 milyon 41 909 yolcunun havalimanını kullandığını açıkladı. Uraloğlu aynı zamanda havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
3: Yılda 9 milyon yolcu kapasitesine ulaşabilecek 110 bin metrekare terminal alanı ve 3500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğine sahip pistiyle dünyadaki en geniş uçakların iniş ve kalkış yapabilecekleri bir havalimanını inşa ettik.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize randevu sistemlerini bot yazılımlarla kilitleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize randevu sistemlerini bot yazılımlarla kilitleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmada 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. 41 bine aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler incelemeye alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
1: Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Düzenlenen operasyonların ardından adliye

0: sevk edilen şüphelilerden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Düzenlenen operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan da bulunuyor. Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesinde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesinde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 28 Temmuz'da yaşanan olayda Belen kasklı ve eldivenli bir saldırgan tarafından ağır şekilde darbedildi. Saldırganın yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştığı ardından yerde defalarca tekmelediği görüntülere yansıdı. Ağır yaralanan Belen önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 18 gün yoğun bakımda tedavi gören Belen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için güvenlik kameraları tek tek incelendi. Çevredeki 114 kameranın takip edilmesiyle kimliği belirlenen 47 yaşındaki A.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. Belen'in hayatını kaybetmesinin ardından şüpheli hakkında bu kez kasten öldürme suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.
0: Mersin'in Mezitli ilçesinde silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özhan Büyük hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Olay Soli yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle ateş açıldı. Saldırıda yoldan geçen bir dolmuşa da kurşun isabet etti.
1: Mersin'in Mezitli ilçesinde silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özhan Büyük hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Olay Soli yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle ateş açıldı. Saldırıda yoldan geçen bir dolmuşa da kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özhan Büyük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.U. gözaltına alındı.
0: Kaza anları kamerada, araçlarla çarpışan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri yaralandı. Mersin'de iki ayrı trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Kaza anları kameralara yansıdı.
1: Mersin'de iki ayrı trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Kaza anları kameralara yansıdı. İlk kaza Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle geçen kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer kaza ise Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahil yolunda yaşandı. Sola dönüş yapmak isteyen otomobil karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yola savrularak hafif yaralandı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 2026 yılında 79 mahalleye toplam 88 bin

0: 100 metre sulama borusu desteği sağladı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 2026 yılında 79 mahalleye toplam 88.100 metre sulama borusu desteği sağladı.
2: Motopomplarımızdaki boruların çelik olması önemli. Kapalı sistem sulama yapıyoruz, basınçlı sulama yapıyoruz. HDP ve PVC borular buna dayanmıyordu. Sağ olsun VAAP Başkanımız, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olaraktan bize bu hizmetleri sundular. Projelendirdik, bu borularımızı aldık.
1: Desteklerin adreslerinden biri de Mezitli'nin Takanlı Mahallesi oldu. Sağlanan borularla 3000 dönüm tarım arazisi modern sulama imkanına kavuştu.
3: Daha öncelerde PDB dediğimiz borularla sulanıyordu. Vatandaşlarımız bu borular yüzünden daha mağdur durumdaydı. Pompa, motopompla sulanıyordu. Zaman zaman çatmaklar, su kaçırmalar, bunlar bir fazlasıyla sarfiyata mal oluyordu. Hem elektrikle sulandığı için, ama şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Başkanlığı olarak çelik borular verildi mahallemize. Bunu sarfiyatı minimuma indirdik. Eriklerimizde, ürünlerimizde her türlü verimi daha çok yapmış oluyoruz. Kaliteyi en yüksek seviyeye çıkarıyoruz.
1: Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Harita Teknikeri Hulusi Dalçık, çalışmalarla bölgede yaşanan basınç sorunlarının giderildiğini söyledi.
2: Mezitli Takanlı Mahallesi'nin daha önceki yıllarda HDP borudan dolayı kaynaklı basınç problemi vardı. 2021 yılından bu yana çelik borularla bu HDP boruları değiştirerek bu problemi ortadan çözdük. 21, 23, 25 ve 26 yıllarında toplam 4008 metre çelik boru yardımında bulunduk. Bu sayede artık borularda patlama sorunu ortadan kaldırılmış oldu. Takanlı Mahallesi'nde yaklaşık 3000 dekar arazi sulanabilir seviyede şu an. Bu projeyle Takanlı Köyü'ndeki sulamayla kaynaklı sorunları gidermiş olduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2026 yılında 79 mahallemizde 88.100 metre sulama borusu dağıttık.
1: Projeyle suyun daha verimli kullanılması ve üreticilerin tarlalarını daha kesintisiz sulaması hedefleniyor.
4: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Günün gelişmelerinden derlediğimiz ajanda programımız sona erdi. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.

0: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
1: Reklam tanıtım. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: 52.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan

0: sayenizde. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi atık yönetimi süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliği ön plana koyan uygulamalarla hizmet kalitesini artırıyor. Bu kapsamda hizmet veren katı atık aktarma istasyonları, atıkların düzenli depolama sahalarına ulaştırılmasında önemli bir lojistik görevi üstleniyor. 13 ilçede toplanan evsel katı atıklar, Büyükşehir'in aktarma istasyonları aracılığıyla düzenli depolama sahalarına taşınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde sati asfalt döküm çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Tarsus'a bağlı Hacı Hamzalı, Alibeyli, Göçük ve Kadelli mahallelerinin yer aldığı bölgede toplam 21 kilometre uzunluğunda sati asfalt dökümü gerçekleştirildi. Büyükşehir'e bağlı Yol Yapım Kalite ve Kontrol Mobil Laboratuvarı görevlileri de bölgede yapılan çalışmaları bizzat yerinde tahlil ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent estetiğini koruyan çevreye duyarlı ve sürdürülebilir uygulamalarla Mersin'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar peyzaj düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı kamusal alanları hem estetik açıdan zenginleştiriyor hem de çevre dostu uygulamalarla yeniden tasarlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları devam ediyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulları, Milli Savunma Üniversitesi, Assubay Eğitim Merkezi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının gerçekleştireceği fiziki yeterlilik sınavına Büyükşehir'in ücretsiz kurslarında hazırlanmak isteyen gençler detaylı bilgiye Alo 185 Teksin üzerinden ulaşabilirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de coğrafi işaret tescilli kan portakalı kullanılarak değişik ürünler elde ediliyor. Yerel ürünlerin tanıtımının ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesini amaçlayan atölyelerde vatandaşlar hem uygulamalı üretim deneyimi yaşıyor hem de kırsalın doğal ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, etkisini sürdüren sıcak hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak, özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, kronik hastalıkları olan bireyler, hamileler ve bakıma muhtaç kişilerin özellikle 10-16 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, uygun kıyafet seçmeleri, güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanmaya da özen göstermelerini istedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
8: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından 467 oyla kabul edildi. Oylamada 87 red ve 6 çekimser oy kullanıldı. 12 maddelik yasanın yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması öngörülüyor. Karadeniz'deki yerli doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun görev öncesi hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden biri olan 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesinin montajı gerçekleştirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasında yeni bir sayfa açıldı. 2015 yılında Trabzon'da gerçekleşen saldırı yeniden incelendi. Yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi vize randevu sistemlerine bot yazılımlarla erişerek randevuları topladığı ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret aldığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 63 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uygulayarak engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşireyi adli tıp sorumlu tutmadı. Rapora tepki gösteren anne, 5 gün boyunca benim çocuğumun bacağı kırık şekilde kalıyor. Gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Havaleden sonraki gün benim çocuğumun epilepsi ilacına başlanıyor dedi. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında Temmuz ayında serbest bölgelerden yapılan ihracatta tüm zamanların rekorunun kırıldığı belirtildi. Temmuz ayı ihracatı %11,3 yükselerek 1 milyar 152 milyon dolara çıktı. Böylece serbest bölgelerin aylık ihracatı 1 milyar doların üzerindeki seyrini sürdürdü. Suriye'de ülkenin devrik lideri Beşar Esad'ın yargılandığı mahkeme sonuçlandı. Suriye'de bir mahkeme, ülkenin eski lideri Beşar Esad'ı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle gıyabında idama mahkum etti. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kurumları tarafından kent genelinde yürütülen hizmet ve çalışmalar değerlendirildi. Eğitimsen Mersin Şubesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde adrese dayalı öğrenci kayıtlarında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Açıklamada bazı velilerden adres doğrulaması için elektrik, su veya doğalgaz faturası istendiği belirtilerek bu uygulamanın yasal dayanağının açıklanması talep edildi. Mersin'de evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından boynu kırılmak istenerek darp edilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi. Yaşlı adamın şehir hastanesinde 18 gündür tedavisi sürüyordu. Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. İncirler dalında 150-200 liradan alıcı bulurken bu yıl 10 bin dekarlık alandan 90 bin ton rekolte bekleniyor. Kurutulan incirlerse kilosu 800 liradan satılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Mersin İdman Yurdu kadrosuna iki takviye yaptı. Kırmızı lacivertliler Silifke Spor'dan stoper Ali Yahya Bilgin ve daha önce Konya Spor'da forma giyen orta saha Ahmet Kusay Dağdevir'le anlaşma sağladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak,

0: Gaza, Başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Yılların tecrübesi

Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir

0: Kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi atık yönetimi süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliği ön plana koyan uygulamalarla hizmet kalitesini artırıyor. Bu kapsamda hizmet veren katı atık aktarma istasyonları, atıkların düzenli depolama sahalarına ulaştırılmasında önemli bir lojistik görevi üstleniyor. 13 ilçede toplanan evsel katı atıklar, Büyükşehir'in aktarma istasyonları aracılığıyla düzenli depolama sahalarına taşınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde sati asfalt döküm çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Tarsus'a bağlı Hacı Hamzalı, Alibeyli, Göçük ve Kadelli mahallelerinin yer aldığı bölgede toplam 21 kilometre uzunluğunda sati asfalt dökümü gerçekleştirildi. Büyükşehir'e bağlı Yol Yapım Kalite ve Kontrol Mobil Laboratuvarı görevlileri de bölgede yapılan çalışmaları bizzat yerinde tahlil ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent estetiğini koruyan çevreye duyarlı ve sürdürülebilir uygulamalarla Mersin'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar peyzaj düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı kamusal alanları hem estetik açıdan zenginleştiriyor hem de çevre dostu uygulamalarla yeniden tasarlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları devam ediyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulları, Milli Savunma Üniversitesi, Assubay Eğitim Merkezi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının gerçekleştireceği fiziki yeterlilik sınavına Büyükşehir'in ücretsiz kurslarında hazırlanmak isteyen gençler detaylı bilgiye Alo 185 Teksin üzerinden ulaşabilirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de coğrafi işaret tescilli kan portakalı kullanılarak değişik ürünler elde ediliyor. Yerel ürünlerin tanıtımının ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesini amaçlayan atölyelerde vatandaşlar hem uygulamalı üretim deneyimi yaşıyor hem de kırsalın doğal ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, etkisini sürdüren sıcak hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak, özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, kronik hastalıkları olan bireyler, hamileler ve bakıma muhtaç kişilerin özellikle 10-16 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, uygun kıyafet seçmeleri, güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanmaya da özen göstermelerini istedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından 467 oyla kabul edildi. Oylamada 87 ret ve 6 çekimser oy kullanıldı. 12 maddelik yasanın yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması öngörülüyor. Karadeniz'deki yerli doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun görev öncesi hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden biri olan 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesinin montajı gerçekleştirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasında yeni bir sayfa açıldı. 2015 yılında Trabzon'da gerçekleşen saldırı yeniden incelendi. Yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi vize randevu sistemlerine bot yazılımlarla erişerek randevuları topladığı ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret aldığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 63 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uygulayarak engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşireyi adli tıp sorumlu tutmadı. Rapora tepki gösteren anne, 5 gün boyunca benim çocuğumun bacağı kırık şekilde kalıyor. Gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Havaleden sonraki gün benim çocuğumun epilepsi ilacına başlanıyor dedi. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında Temmuz ayında serbest bölgelerden yapılan ihracatta tüm zamanların rekorunun kırıldığı belirtildi. Temmuz ayı ihracatı %11,3 yükselerek 1 milyar 152 milyon dolara çıktı. Böylece serbest bölgelerin aylık ihracatı 1 milyar doların üzerindeki seyrini sürdürdü. Suriye'de ülkenin devrik lideri Beşar Esad'ın yargılandığı mahkeme sonuçlandı. Suriye'de bir mahkeme, ülkenin eski lideri Beşar Esad'ı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle gıyabında idama mahkum etti. Mersin Valisi Atilla Toros Başkanlığı'nda değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kurumları tarafından kent genelinde yürütülen hizmet ve çalışmalar değerlendirildi. Eğitimsen Mersin Şubesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde adrese dayalı öğrenci kayıtlarında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Açıklamada bazı velilerden adres doğrulaması için elektrik, su veya doğalgaz faturası istendiği belirtilerek bu uygulamanın yasal dayanağının açıklanması talep edildi. Mersin'de evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından boynu kırılmak istenerek darbedilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi. Yaşlı adamın şehir hastanesinde 18 gündür tedavisi sürüyordu.

0: Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. İncirler dalında 150-200 liradan alıcı bulurken bu yıl 10 binde karlık alandan 90 bin ton rekolte bekleniyor. Kurutulan incirlerse kilosu 800 liradan satılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Mersin İdman Yurdu kadrosuna iki takviye yaptı. Kırmızı lacivertliler Silifke Spor'dan stoper Ali Yahya Bilgin ve daha önce Konya Spor'da forma giyen orta saha Ahmet Kusay Dağdevir'le anlaşma sağladı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara değineceğiz. Asayişle başlayalım efendim. Asayişte 6 ilde özel bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda vatandaşların vize alabilmesi için gayri resmi çalışmalar yapan ve el altından suç sayılabilecek işlemlerle vatandaşlara vize alan kişilerin oluşturmuş olduğu çetelere baskın yapıldı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize randevu sistemlerini bot yazılımlarla kilitleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmada 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. 41 bine aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler incelemeye alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
0: Uyuşturucu operasyonu da yapıldı. Çok sayıda ilde ve 96 kişi baskınlarla gözaltına alındı. 96 kişiden 69'u tutuklandı.
1: İçişleri Bakanlığı 28 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı, 69'u tutuklandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu madde ve 294 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 2 milyon 200 bin kök kenevir ve sukunk bitkisi imha edildi. Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışmalara yaklaşık 8 bin personel katıldı. Yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve

0: mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve yasa dışı kenevirle skunk ekimi yaptıkları tespit edildi. 96 şüpheliden 69'u tutuklanırken 27'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde bir kadın aracıyla yakınlarının yanından ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Aranan kadın Karaman'da ormanlık alanda arabası park edilmiş bir halde ve arabasının yakınlarında ölü halde bulundu.
0: Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan 41 yaşındaki kadın Karaman'da ormanlık alanda ölü bulundu. Ümmühan Dilek Atan'ın Karaman'ın Gökçe köyü çevresinde olduğu tespit edilince ekipler harekete geçti. Atan'ın otomobiliyle ormanlık alana gittiği belirlendi. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler termal drone desteğiyle ormanlık alanda arama başlattı. Gece boyunca sürdürülen çalışmalarda sabah saatlerinde Cerit Köyü yakınlarındaki Değirmenbaşı mevkiinde Atan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
1: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada yaralılar var.
0: Mersin'de iki ayrı trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Kaza anları kameralara yansıdı. İlk kaza Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle geçen kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer kaza ise Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahil yolunda yaşandı. Sola dönüş yapmak isteyen otomobil karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yola savrularak hafif yaralandı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 71 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri alev aldı. Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsüyle 4 yaşındaki çocuğuysa yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Yurdumuzun çeşitli noktalarında orman yangınları var. Bu yangınlar şükür büyük yangınlar değil. Ve alevler ortaya çıktığı andan, dumanlar görüldüğü andan itibaren de hemen itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'nün alev savaşçıları müdahalede bulunuyorlar. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangınlar söndürülüyor. Tabii havanın sıcak olması nedeniyle yangınlar çok hızlı bir şekilde ve bazı bölgelerde de rüzgarın sert esmesi, hızlı esmesi nedeniyle yangınlar hızlı bir şekilde yayılıyor. Hasat döneminde olunması nedeniyle, otların kuru olması nedeniyle özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere bazı şehirlerde de kırsal alanda da buğday tarlaları ve arpa tarlalarında da ciddi kayıplar yaşanıyor. Şimdilerde alevler, yangın ürünleri yok ediyor. Ayrıca tabii çok dikkatli olmak gerekiyor orman yangınları konusunda. Zaten ülkemizin orman yangınları, orman varlığının bulunduğu alanlarda orman alanlarına girişler yasaklanmış durumda ve Türkiye'nin genelinde orman alanları ve tarım alanları İHA'larla, insansız hava araçlarıyla kontrol ediliyor. Bazı noktalarda da jandarma dronlarla 7/24 yapmış

0: oldukları kontrollerle orman yangınlarına anında müdahalede bulunabilmek, tarım alanlarının yangınlarına müdahalede bulunmak amacıyla hızlı bir şekilde çalışmasını yürütüyor itfaiye ile ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün ekipleriyle birlikte. Tabii bazı kentlerimizde de ki o kişilerde güvenlik kameralarına ya da dronlarla tespit edilerek yakalanıyor. O kişiler işte bilerek, isteyerek orman yangını ya da çalı çırpı yangını ya da tarlaları ateşe veriyorlar ve bu kişiler de yine ekipler tarafından yakalanıyor. Hatay'da da bir orman yangını çıktı. Orman yangını yine ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
1: Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki zeytinlik ve otluk alana sıçradı. Narlıca mahallesindeki yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Kocaeli'nde derede mahsur kalan kedi itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtuldu.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu ile İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.
3: 233 66 55.

0: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
1: 7.1 şiddetinde olduğu Kolombiya'da ciddi bir zarar oluştu. Korku dolu anlar yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları Kolombiya'da devam ediyor. Kolombiya yetkilileri şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirlediklerini açıkladılar. Ama enkaz altında ulaşmaya çalışılan kişilerle birlikte endişe ediliyor, ölü sayısı artabilir.
2: Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az 111 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, 1575 binanın hasar gördüğünü, 61 binanın çöktüğünü açıkladı. Depremden en fazla etkilenen Kali'de kısmen çöken bir hastanenin enkazında hastaların kaldığı bildirildi. Kolombiya hükümeti depremin ardından ulusal acil durum ilan etti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
3: En el aparto hotel la el molino.
1: Çin'i vuran tayfun ciddi zarara yol açtı, açıyor. Tayfundan sadece Çin değil, Asya ülkelerinin büyük bir çoğunluğu etkileniyor.
2: Dolfin tayfunu Asya Pasifik bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Çin'de 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi, 1300'ü aşkın uçuş iptal edildi. Tayfun Filipinler'de sel ve toprak kaymalarına neden oldu. En az 12 kişi hayatını kaybetti. Japonya'nın Okinawa eyaletinde ise 5 kişi yaralandı. Tayfunun etkisini azaltması beklenirken bölgede sel ve toprak kayması riskinin sürdüğü bildirildi.
1: Değerli seyirciler, Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Son dönemde Rusya, Ukrayna'ya yoğun olarak hava saldırılarını sürdürüyor.
2: Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda can kaybı yaşandı. Zaporijya'da 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kentte Kuzey Kore yapımı balistik füzeler, zirkon füzeleri ve güdümlü bombaların kullanıldığını açıkladı. Saldırılarda başkent Kiev'de hedef alındı. Bir hastane binası ve iş yerleri zarar gördü. Herson ve Harkov'da ise trafo merkezlerinin vurulması nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna yönetimi saldırılarda 120'den fazla İHA kullanıldığını bildirdi. Dnipro'da da İHA ve topçu saldırıları nedeniyle 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Zelenski, saldırıların Rusya'nın savaşı sürdürmeye hazırlandığını gösterdiğini belirterek Moskova'ya yönelik daha fazla yaptırım ve Ukrayna'ya daha fazla hava savunma desteği çağrısı yaptı.
1: Osmaniye'de bir köy okulunda öğrenci bir çocuk sosyal medyadan çağrı yaptı. Ve bu çağrıya farklı kentlerden iş insanı gençler cevap verdi. Kırtasiye malzemeleri, çantalar, kılık kıyafet, oyuncak, spor malzemeleri aldılar. O okula gittiler ve güzel anlar ortaya çıktı.
2: Osmaniye'de bir öğrencinin sosyal medyadan yaptığı çağrı gönüllü gençleri köy okuluna götürdü. Tokat ve Kahramanmaraş'tan yola çıkan sanayi esnafı gençler Toprakkale ilçesindeki Lale Gölü İlkokulu ve Ortaokulu'na geldi. Gönüllüler öğrencilerin saçlarını kesti. Ardından kırtasiye malzemeleri ve topları çocuklara hediye etti. Çocuklarla oyunlar oynayan gençler okulda renkli görüntüler oluşturdu.
4: Böyle bu tarz etkinliklerde bulunmaktan gurur duyuyorum. 4 yıl önce, 5 yıl önce kendime verdiğim sözler vardı. Ben dedim bir gün parayı kazanacağım. Kazandığım parayı da götürüp hayallerime, yani bu okullara da...

0: yaptıracağım demiştim. Hayalimi gerçekleştirmeye başladım. İlki oldu. İlkini yaptık. Osmaniye'ye geldik. Osmaniye'de bize vesile olan bir tane öğrencimiz vardı. Bu öğrencimizden Allah razı olsun bize vesile oldu. Geldik, onun sayesinde okulumuzu da sevindirdik. Okulumuzda güzel yarışmalar, güzel etkinlikler, herkesin de kırtasiye ürünlerini kendilerine temin ettik. Okulumuza teslim ettik. Bu tarz etkinliklerin devamı için çalışacağız, uğraşacağız yine. Köyde demiştim, 16 metrekarede başlayan bu serüvenim şimdi sanayide 150 metrekarede devam etmekte. Önce de söz vermiştik kendimize, hayalimizde hayalimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
1: Etkinliğe öncülük eden Yusuf Azim Yardımcı, yıllar önce kurduğu hayali gerçekleştirdiğini söyledi.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere destekleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Takanlı Mahallesi'ne çelik sulama borusu desteği sağladı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 2026 yılında 79 mahalleye toplam 88.100 metre sulama borusu desteği sağladı.
3: Motopomplarımızdaki boruların çelik olması önemli. Kapalı sistem sulama yapıyoruz, basınçlı sulama yapıyoruz. HDP ve PVC borular buna dayanmıyordu. Sağ olsun VAAP Başkanımız, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olaraktan bize bu hizmetleri sundular. Projelendirdik, bu borularımızı aldık.
1: Desteklerin adreslerinden biri de Mezitli'nin Takanlı Mahallesi oldu. Sağlanan borularla 3000 dönüm tarım arazisi modern sulama imkanına kavuştu.
4: Daha öncelerde PDB dediğimiz borularla sulanıyordu. Vatandaşlarımız bu borular yüzünden daha mağdur durumdaydı. Pompa, motopompla sulanıyordu. Zaman zaman çatlaklar, su kaçırmalar, bunlar bir fazlasıyla sarfiyata mal oluyordu. Hem elektrikle sulandığı için, ama şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Başkanlığı olarak çelik borular verildi mahallemize. Bunu sarfiyatı minimuma indirdik. Eriklerimizde, ürünlerimizde her türlü verimi daha çok yapmış oluyoruz. Kaliteyi en yüksek seviyeye çıkarıyoruz.
1: Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Harita Teknikeri Hulusi Dalçık, çalışmalarla bölgede yaşanan basınç sorunlarının giderildiğini söyledi.
3: Mezitli Takanlı Mahallesi'nin daha önceki yıllarda HDP borudan dolayı kaynaklı basınç problemi vardı. 2021 yılından bu yana çelik borularla bu HDP boruları değiştirerek bu problemi ortadan çözdük. 21, 23, 25 ve 26 yıllarında toplam 4008 metre çelik boru yardımında bulunduk. Bu sayede artık borularda patlama sorunu ortadan kaldırılmış oldu. Takanlı Mahallesi'nde yaklaşık 3000 dekar arazi sulanabilir seviyede şu an. Bu projeyle Takanlı Köyü'ndeki sulamayla kaynaklı sorunları gidermiş olduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2026 yılında 79 mahallemizde 88.100 metre sulama borusu dağıttık.
1: Projeyle suyun daha verimli kullanılması ve üreticilerin tarlalarını daha kesintisiz sulaması hedefleniyor.
5: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Yarın tekrar birlikte olacağız, gelişmeleri aktaracağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: program Çay TV ortak yayınıdır.
1: Ben Macit Bozlu.
2: Evet.
1: 67 yılında spora başladım.
2: 1967.
1: İlk lisansım Marsilman amatör. Turgay hocamla idmanlara çıktım.
2: Turgay?
1: Şeren.
2: Turgay Şeren.
1: Turgay Şeren hocamla. 69-70 içerisinde.
2: Şimdi bunu orada bir dur, hızlı gitme hocam.
1: Ben dinliyorum.
2: Şimdi bunu izleyen gençlerimiz bilmez. Niye diyorum ki ben, bakın değerlerimize sahip çıkalım. Bak kimlerle oturmuşlar, kimlerle idmana çıkmışlar, kimlerle hasbihal etmişler. Turgay Şeren diyorsunuz, bir efsane.
1: Evet.
2: Mersin efsanesi, Türkiye'nin efsanesi. Bu 1967 yılında birlikte çalışıyorlar. Buyurun hocam.
1: 67-68, Sabahattin Kösel Tercüman Gazetesi'nin muhabiriydi. Allah rahmet eylesin. Gani kadar rahmet eylesin.
2: Ümit abinin babası.
1: Ümit abinin babası, Ümit Kösel'in eski il temsilcimiz. Beni yolda tuttu. Şimdi tutmasın. Toprağı bol olsun. Turgay hocam da rahmetli oldu. Zaten ondan kalan sporcuların çoğu rahmetli oldu. Hep öyle beni tutuyordu yolda. Macit Turgay'sa hoca seni istiyor. Turgay'sa hoca seni istiyor. En sonunda idmana çıktık. Çıkınca toyuz zaten. İpince bir delikanlıyız. Tüy yok, bir şey yok. Bir sporcu abimin ayağına topa yattım. Şimdi sana burada vurursam dedi, bir daha kalkmazsın dedi. Bir daha da idmanlara gelmeyeceksin dedi. İsim ne o? İsim vermiyorum. Bizi küstürdü. Biz o sene idmanlı Mersin'de zaten Levent'le beraber oynadık. Kahraman'la beraber oynadık.
2: Böyle birden hepsini toparlayabilir
1: miyiz? Yok, ben şimdi
2: sorularım var. Hani 67'den geldi.
1: Bunu anlatayım.
2: 67'den geldi, 2026'ya bağlayacağım hocam.
1: Yok, 67 Levent'le falan.
2: 67'yi konuşuyoruz değil mi?
1: Tabii.
2: Ama birden 2026'ya gelmeyelim.

0: yok. 60'ı 68'i konuşuyorum ben. Çok iyi bir amatör takımımız vardı zaten. Ondan sonra ben İçespor'a imza attım. 69-70 senesinde.
1: Futbola ben, nerede başladın hocam?
0: İlk futbola başladım Bahçeli Genç'te başladım.
1: Bahçeli Genç'lik.
0: Rahmetli Tuncay
2: Alıcı. Tuncay Alıcı.
1: O Tuncay Alıcı'nın bize demir gücü, tepe gücü vardı.
0: O ayrı ama ben Bahçeli Genç'te başladım.
1: Bahçeli Genç'likte.
0: Sonra rahmetli İzmir'de Necat'la Kırmızı Kupaları kurduk.
1: Necat Vural'la.
0: Allah rahmet eylesin. Evet. Zaten rahmetli Necat Hocam'ın üniversitede çok büyük katkısı var sporda. Neyse 69-70'te.
1: Özellikle Necat Vural Türk Ocağı'nda.
0: Daha sonra. Oradan sonra Türk Ocağı anlatacağım onları da. Sonra Demirspor ayrı oldu. Neyse 69-70'te Seyfi Ali benle Levent'i çağırdı. Levent Arık Doğan'ı. İçerispor lokalinin. Benle Levent Arık Doğan gittik. Anlaştık. Ben anlaştım. Levent Arık Doğan babası, abisi karşı çıktı. Ben İçerispor'a imza attım. 69-70 senesinde. Sene 73 askere gittim İçerispor'dan. 74'de terhis oldum. 74-75 sezonu ikinci ligden teklif geldi. Teklif eden kim bana? Ertuğrul Hocam. Ertuğrul Hocam kim? Ercan Dener'in babası. Ben Çiftdağ'da Kaplıca'da tatil yapıyorum. Ertuğrul Hoca beni aradı Allah rahmet eylesin. Seni dedi Konya idmanına göndereceğim. Gider misin dedi. İki sene ben top oynamamışım. Askerde garsonluk yapmışım. Şef garsonluk. Orada evinde. Giderim dedim. Ama dedim ben dedim kaleci iki sene top oynama. Olsun dedi. Sana dedi inanıyorum. Seni yorulacağım dedi. Ben aldım pılımı pırtımı. Konya idmanına gittim. O zaman Konya idmanında Konya Spor vardı. İkisi ayrı ayrı.
2: Şu anki zaten Konya Spor'un birleşimi o.
0: Daha sonra.
2: Şey yok hocam, Konya idman yurdu.
1: Kaç yılına geldik?
0: 74-75.
1: Orada duralım mı hocam?
0: Durduk hocam.
1: 75. Yok sen 2006 yazılı geçin.
0: Yok daha yok.
1: Oradan bir erken bir çizgi.
0: Yok. Oynayacağım takımlarla ben sizi.
1: Hocam daha çok konularımız var.
0: Tamam. Bir su içeyim o zaman.
1: Bekleyin. Bir su iç. Sakin ol. Yap.
0: 74-75'i ben
1: şimdi Macit Bozdu futbola nerede başladı dedik. Söyledin değil mi? Kaç yaşında başladın?
0: 14-15
1: yaşında. 14-15 yaşında evet. Başladın. Nerede başladın?
0: İlk başladım.
1: İlk başladığın takımı söyleyeceğim.
0: İlk başladığım takım Mersin'de Gayri Federer biz kendimiz kurmuştuk.
1: Tabii Gayri Federer orada başladı da resmi olarak amatörde hangi takımı başladı?
0: İdmanlı amatörde.
1: İdmanlı. Yani o Bahçeli geçtikten İdmanlı amatöre geçtik.
0: Evet Bahçeli geçtikten İdmanlı amatöre geçtik.
1: Şimdi Macit Bozdu'nun bir de kurumsal yapısı var. Nedir kurumsal yapısı? Mersin Saha Komiserleri Dernek Başkanlığı.
0: Ben onu da anlatayım istiyorsanız.
1: Anlatma hocam. Şimdi kaç yıl yaptınız bu dernek başkanlığı?
0: 15 sene yaptım.
1: 15 sene yaptınız.
0: Sene. Hem hocalık yaptım hem dernek başkanlığı yaptım.
1: Hem dernek başkanlığı yaptınız.
0: İkisini bir arada götürdüm.
1: İkisini bir arada götürdünüz. Mersin İdmanı'nda bir ara beraber çalıştık değil mi hocam?
0: Evet sizle beraber çalıştık. Mahmut,
1: İki yıl.
0: Mahmut Başkanım, rahmetli Mahmut Başkanım sayesinde.
1: Beraber başladık. Peki futbolu kaç yaşında bıraktınız?
0: Ben futbolu 89-90'da bıraktım.
1: 89-90'da bıraktınız.
0: 40 yaşında.
1: 40 yaşında
0: 40 bıraktınız. Yaşında kaleciliği bıraktım.
1: Peki ondan sonra neler yaptınız hocam?
0: Ondan sonra köy hizmetlerinde çalışıyordum zaten. Köy hizmetlerinde kamp müdürlüğü yaptım Kabız'da 4 sene. 4 sene zarfında kursa girdim. C belgesini aldım. C belgesi 96-2001'di. İdmi Ardu ne? Hoca olarak geldim. Kaleci hocası olarak geldim altyapıya. Durdum. Soru soracağınız varsa cevaplandırdım. 2001'de Mersin Irmağı'nda kaleci hocalara geldim. 2001'den 2019'a kadar bir fiil 18 yıl Mersin Irmağı'nda altyapıda, üst yapıda kaleci hocalara yaptım. Yalnız 2011'de Mustafa Ongun Başkanım altyapı sorumlu olduğunda beni istemedi. Beni istemeyince ben bıraktım ama 2012 yılında tekrar idmanda başladım. 2019'da faal olarak bıraktım. 2019'da.
1: Hocam şimdi...
0: Belgem olmadı halde. Bunu tamam. İma edeyim ben. Belgem olmadı halde.
1: Muhittin Çiftçioğlu bizi izliyor. Selamları var. Alparslan Dere bizi izliyor. Selamları var. Mehmet İlhan Yenisan hayırlı olsun. Hocalarıma selamlar diyor. Ahmet

0: Cumhurumuz Civan Bey.
1: Tabii hocam.
0: Selamları var Ali hocam. Yusuf Padır selamları var. İlhan'ın Mak, Macit hocam, Faruk hocam, Mersin'in değerleridir. Programı ne katmışlardı diyorum. Sağ olasın. Bu da genç efsane. İlhan'ın Mak da şimdi yaşı daha genç hocam.
2: Aynen 79'lu.
0: O da efsane ama yaşı daha genç. Feyzullah abi göndermiş olduğum desin.

0: şeyden Macit Hocam'ın bir numaralı görüntüsünden başlayalım. Sonra da yavaş yavaş Faruk Hocam'a gelelim.
1: Ben kim, varsa. Kendimin kırıldığı olaydan anlatayım mı?
0: Her tarafı anlat hocam. Hiç
1: şu an anlatabilir miyim?
0: Anlatabilirsin hocam.
1: Şu an o zaman ben size bir şey mi edeceğim? 68-69 senesinde orta üçteydim ben. Ben Ali Karadır, Muhittin Tuna, Gürkan İşmen, rahmetli hocam. Şimdi üç kaleciyi Türkiye Şampiyonası'na götürecekler. Benle Ali Karadır orta üçteyiz. Muhittin Tuna lise takımında. Gürkan İşmen lise takımında. Bir kaleciyi yiyecekler. Kim yediler? Rahmetli Gürkan abi yediler. Allah rahmet eylesin, toprağı bulunsun. Bu bir. Ondan sonra biz Türkiye Şampiyonası'na gittik Konya'ya. İlk maçta ilk 11'i okuyacaklar, onu okudular. Kaleci yok. 11 dediler, kaleci maaşı dediler.
0: Hocam, Cuma Kaplan'ı tanıyor musun?
1: Kimi?
0: Cuma Kaplan.
1: Çok iyi tanım.
0: Evet. Selamları var.
1: Aleykümselam. Anlatayım hocam, devam edeyim.
0: Anlat, devam edeyim. Ben de selamları söyleyeyim hocam bu arada.
1: Birinci maça çıktık, ilk 11'de. Allah rahmet eylesin, Şafak, İçerisporlu Şafak ilk golü attı. 1-0 galibiz. Maç bitti. İkinci maçta Ali Hocam oynadı.
0: Macit Hocam. Bu görüntüler Macit Hocam'ın mı?
1: Evet.
0: Evet. Evet hocam, burasını bize bir anlat bakın hocam.
1: Burası, burası. Mahmudiye Mahallesi'nin.
0: Mahmudiye Mahallesi.
1: Mahmudiye Mahallesi'nin.
0: Yıl kaç hocam burası?
1: Tatlı burası mı? Çok eski ya. Bu yine 67-68'de falan.
0: Sen neredesin hocam burada?
1: Baştaki benim.
0: Baştaki
1: sen. Sol baştaki benim.
0: O diğerlerini tanıyor musun hocam?
1: Bir Mehmet Ali Cömert.
0: Mehmet Ali Cömert.
1: O bilir ki o çok uzakta olduğu için bakmadı. Telefondan bakayım.
0: Yok yok, bakma telefondan, bakma. Tamam hocam.
1: Bir Mehmet Ali Cömert zaten. En baştaki teyzemin Mehmet Ali Cömert.
0: Teyzemin oğlu mu?
1: Evet, teyzemin oğlu. Eski gençlik spor ünlüdürü.
0: Evet, diğerlerine geçelim abi. Diğer resimlere geçelim bakalım. Evet, buraya...
1: Bu Türk Hoca.
0: Türk Hoca.
1: Evet, 75-76.
0: Tanıyor musun hocam bu oyuncuları?
1: Tabii canım, hepsini tanıyorum.
0: Tamam, say bakalım hocam. Sayabildiğin kadar say hocam. Yanlış anlama.
1: Uzak olunca
0: ya hocam, gördüğün kadar ya.
1: Ben alttaki Şilan olması lazım.
0: Mehmet Şilan mı?
1: Evet, evet. Yandaki Nevzat, Koray. O bir tarafta ki Seçim rahmetli oldu. O bir tarafta kim? Uzak olduğu için veremiyorum da. Yani
0: biraz yaklaşalım mı?
1: İyi olur.
0: İmkanımız var mı sayın yönetmenim? Ekranı biraz yanaşırsak buraya. Tabii yaş kemale gelince.
1: Nevzat bazen
0: evet,
1: seçim.
0: Tabii ki olabiliyor. Evet, bak şimdi bak netleştin, sağ olsun Feyzud abi.
1: Evet, Koray, o biri Kemal, en baştakini seçemedim. Ay, Kemal da vardı ama ben...
0: Yıl kaç biliyor musun, hatırlıyor musun?
1: 75-76.
0: 75-76.
1: Evet.
0: Evet, diğer resme geçelim. Bu nasıl hocam?
1: Bu Mersin Demirspor. Şampiyon olduğumuz sene.
0: Şampiyon olduğumuz sene.
1: Tabii. Bu, Allah rahmet eylesin, Ertuğrul Üzerman başkanımızdı.
2: En sonundaki.
1: Bu ligi
0: ilk kere... Hocam, tabii
1: ilk kere...
0: Hocam siz kaç yaşındasınız?
2: Ben 62. Ama ben seyrederdim. Çok küçük yaşta Sıddat'ta maç seyretmeye
0: başladım. Maşallah hocam, sen de genç gözüküyor. Ben seni 51-52 biliyorum ya.
2: Yok hocam.
1: Hocam, bu da Mersin Demirspor.
0: Mersin Demirspor. Evet. Bu hocam?
1: Bu da Türk Hoca. Bu amatör karma.
0: Türk Hoca amatör karma mı?
1: Hayır, bu amatör karma. Bu da 69-70.
0: Yine bu kaleci sen misin hocam?
1: Benim hocam.
0: Hocam bayağı genç bir şey misin sen ya? Fit misin ya?
1: Ayıp sana.
0: He? Yine maşallahın var da o zaman da bayağı yani hocam.
1: 69-70 bu.
0: Bu aynı resim.
1: Evet.
0: Değiştirelim. Bura nere hocam?
1: Bura Hatay.
0: Hatay. Ne evet. yapıyorsunuz Hatay'da burada? Maç mı?
1: Türkiye Şampiyonası'na gitmiştik Hatay'da.
0: Türkiye Şampiyonası'na. Evet. Şimdi bu şeyi görünce, sivilleri görünce böyle dedim ki acaba bir...
1: O idarecimiz de şeydi. Bu da Türk Hoca. Türk
2: Yusuf Hoca. Sömür değil mi? Oturanlar. Yusuf Hoca.
1: Koray ben. Yusuf.
0: Abi çabuk geçmeyelim.
1: Nevzat. Süleyman Tokucu. Necde Diskirim'in Mehmet Ali Cömert.
0: Teyzenin oğlu maşallah her yerde var hocam.
1: Tabii, burnunu ben kırdım onu.
0: Sen niye kırdın?
1: Isınırken.
0: Ha, yani kasten değil.
1: Hocam şimdi aynı takımda top oynuyoruz. Türk Ocağı maçına çıkacağız. Isınıyoruz. O kafaya çıktı, ben yumruğa çıktım. Bir vurdum Mehmet Ali Cömert'in üç yerden burnu kırıldı.
0: Evet, diğer resme geçelim. Burası hocam.
1: Burada Mersin Demirspor.
0: Mersin Demirspor. Yıl kaç hocam?
1: Bu da 76-77.
0: 76-77. Burada da tabii çıkarttığı oyuncular var değil mi?
1: Tabii canım, hepsi var. İsa Ömür var, Süleyman Tokucu var.
2: Mehmet Tuna var.
1: Tabii Mehmet Tuna var. Memduh var. Memduh hocam. Fahri var. Santubor Mehmet var.
2: Abi senin sağındaki kimdi? Adı neydi?
0: Bu
1: Cukat, bu da benim.

0: Demirspor.
1: Demirspor. Aynı takım, aynı zaten. Değiştirelim abi.
0: Bu hocam. O da Mersin'den daha mutlar. 77-78 şampiyonu.
1: Bu şey uzun boy Mehmet Arslan.
2: Murat Arslan değil mi?
0: Evet. Murat Artıkene, Kahraman Karataş, Abdurrahman, Sait. Bu da Tuzla maçına gittiğimiz kadro oteldeki resim. Mersin'e daha alt takım.
1: Mersin'e alt takım.
0: Evet. Tuzla maçını görürüz.
1: Tuzla maçı bu.
0: Bu da Tuzla maçı.
1: Bu da şu anda orada mısınız yani?
0: Evet, ben de varım işte. Ben Mesut hocam.
1: Abi bu da geçme.
0: Bu da Kuvayi Milliyespor.
1: Kuvayi Milliyespor.
0: 82-82.
1: Yine kaleci sensin.
0: Benim hocam.
1: Evet. Var bunlar.
2: En sağdaki Badik değil mi?
1: Bu hangi takım hocam?
0: Bu da O15 Türkiye Şampiyonası gibi. Mersin'de 15 takımı Karaman'da.
1: Karaman'da o 15 takımı.
0: Evet.
1: Evet. Sezer Zürebe bekliyoruz. Evet, bu takım.
0: Bu da aynı takım zaten. O 15 takım Mersin şampiyonu.
1: 15 takım Mersin şampiyonu. Bu hocam.
0: Bu da Cam Spor sahası.
1: Fezlan çok hızlı geçiyoruz.
0: Bu da Cam Spor sahası. O 12-13 hazırlık maçları işte orada.
1: Hazırlık maçları. Evet, geçelim abi. Bu?
0: Bu da Mersin vardı. O 11-12 takımı.
1: 11-12. Siz altyapıda çalışıyorsunuz
0: çok,
1: değil mi?
0: Çok tabii. Ben 16 sene o altyapıda kalıcı hocalı yaptım.
1: Evet. Geçelim abi.
0: Bu da Mersin'i yetiştirmiş.
1: Bu kaleciler şimdi ne yapıyor?
0: Hocam, bu Mert Ali Gezer en istikrarlı kalecimizdi. İstikbali vade dönmüş kaleciydi. Şu anda Altınordu'nun altyapısında kaleci hocalığı yapıyor Mersin'de.
1: Kaleci hocalığı yapıyor.
0: Evet. Bu Antalya Spor'a gitti. Antalya Spor'da büyük bir sakatlık geçirdi. Bırakma zorunda kaldı. Sonra Adana'da bir okul kazandı.
1: Bu yıl kaç hocam, hatırlıyor musun?
0: Bu daha erken hocam bu. Yani yıl... Çok erken
2: bu için,
0: 2000, evet. 2013, 2014, 2015.
1: Kaleci antrenörü yapıyordun daha
0: önce. Tabii.
1: Niye futbol bıraktı mı?
0: Kim?
1: Kaleci.
0: Bıraktı kaleciyi. Sakatlı geçirdi. Şu anda altın altı.
1: Diğeri?
0: Diğeri de babasının işine soruldu.
1: Bu hocam?
0: Muhammed, bu da aynı Muhammed işte. Babasının işi, lojistik işinde şoförlük yapıyor şimdi babası.
1: Bu da bıraktı futbol diyorsun. Evet. Evet, geçelim abi. Bak hocam kaleci çalışıyor.
0: Bu Kıbrıs'tan gelen kalecimizi. Burası da Malatya Türkiye Şampiyonası.
1: Türkiye Şampiyonası. Aha. Geçelim abi. Bu da kaleci çalışıyor.
0: Bu da Hasan Daş.
1: Hasan Daş, bizim Hasan Daş.
0: Evet. Tuzla şey bu. Tuzla şey maçı bu. İzmir. Buca maçı.
1: Buca maçı. Geçelim abi. Bu hocam.
0: Bu da Mersin oldu.
1: Bu hangi maç hocam?
0: Vallahi bu da...
1: Hatırlamadın.
0: Adana.
1: Adana.
0: Adana'da.
1: Evet, geçelim abi.
0: Bu da
1: Homurlu macerası.
0: Homurlu macerası.
1: Sezer Kazımoğlu.
0: Evet, Kilis.
1: Mesut, Baykon Osman.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Kilis'te sahaya maça çıkmadan önce.
1: Evet. Geçelim abi. Burası hocam.
0: Bu da Mersin Manu takımı, amatör takımı, U21 takımı, kalecisi Ertaç, takım kaptanımız zaten.
1: Evet, geçelim abi. Bu hocam, ben bunu aldım. Bu resim
0: hocam, ben sana bunu...
1: Sen ne ifade ediyor?
0: Bu resim...
1: Sen duralım abi.
0: Bu resim Antalya, Türkiye Şampiyonası'na gitmiştik.
1: Bunlar futbolcu mu hocam?
0: Hepsi sporcu.
1: Hocam hepsi pala büyüktü bunlar ya.
0: Hocam işte rahmetli Ahmet Lülü.
1: O zaman böyle miydi hocam?
0: Böyle hocam.
1: Büyük büyük.
0: 78-79 mu?
1: İnan maşallah o. Yani
0: Kahraman öyle... hocam, Kahraman hocam. Hepsi var burada. Fahri Yatkın, Haluk, bu da aynı şey. Antalya.
1: Vay hocam be, demek ki ben bunu başka bir şey anladım.
0: Hayır, amatör Karmalı Türkiye Şampiyonası'na gittiğimizde.
1: Hocam bala boyunca görünce böyle dedim, bu acaba bunlar gezmeye mi gitmişler, tura mı gitmişler?
0: Hocam yok, Türkiye Şampiyonası'na gittim.
1: Tamam abi, geçelim. Evet, Macide abi duralım. Hocam burada duralım. Evet, kıymetli teyzemiz, Allah kanı kanı rahmet eylesin.
0: Şimdi gözlerim doldu.
1: Evet.
0: Allah toprağı olsun.
1: Evet, bu da Bülent hocamız değil mi?
0: Bülent hocam İngilizce öğretmeni.
1: İngilizce öğretmeni.
0: Evet. O da benim zaten.
1: Annenin ismi ne?
0: Vacide aslında. Vacide teyze. Takma adı Vacide ama esas ismi Saadet.
1: Allah kanı kanı rahmet
0: eylesin. Saadet, esas ismi Saadet.
1: Evet, bizde de emeği var. Çok yemeğini yedik.
0: İki sene oldu rahmetli olalı.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Toprağı bol olsun.
1: Toprağı bol olsun. Allah kanı
0: kanı rahmet eylesin. Gözlerim
1: doldu. Bu baban.
0: Bu da rahmetli babam annem.
1: Baban annen. Buna da Allah rahmet eylesin. Babanıza da Allah rahmet eylesin. Yine anne.
0: Annemin doğum günü kutluyoruz başa baş.
1: Anne oğul.
0: Evet. Ondan sonra zaten bu da yılbaşı gecesi.
1: Geniş aile.
0: Evet, bu da yılbaşı
1: gecesi. Buradaki büyütelim hocam. Bu bakayım bunları hocam kimle tanıyalım. Baştaki Bülent

0: Yaşam değil mi?
1: Evet. Yanındaki eniştem, halamın oğlu, Turan Aktarlay'ın abisi Mehmet Aktarlay.
0: Mehmet Aktarlay, evet.
1: Yanındaki kız kardeşim Caviden Aktarlay. Annem.
0: Anneniz.
1: Karşısındaki Cem Aktarlay. Mersin Mola oyunları U19'da takım kaptanlığı yaptı. Şu anda spor salonlar çalıştırıyor.
0: Evet.
1: Yanındaki kimde?
2: Sensin.
1: Benim işte o da malum bozdu. Evet. O da yeni eniştem, damadımız. Personel Daire Başkanı Akbank'ta. O bir yeğenim şu anda Mezli'de Akbank Şubesi'nde çalışıyor.
0: Mutlu bir aile tablosu.
1: Tabii tabii.
0: Evet.
1: Orada bir tane rahmetli kardeşim yok. Evet. Levent Bozdu.
0: Evet.
1: O da aramızda.
0: Ona da Allah rahmet eylesin.
1: O da toprağı bulursun.
0: Var mı abi başka resim Macit abiyle ilgili?
2: Yok.
0: Macit abiyle ilgili anımız böyle. Yalnız Macit abi şunu soracağım.
1: Sor abi.
0: Ondan sonra hocama geçeceğim. Şurada değerli izleyenler, evet, bunları hallettik. Şimdi enteresan bir şey, tabii Macit abi çok yakından tanıyorum değerli izleyenler. Yani aile şeyimiz var, biraz birliklerimiz var, ayrıca görüşüyoruz. Üç kardeşler, Levent...
1: Dört kardeş.
0: Levent ben erkekleri soruyorum
1: erkek,
0: hocam,
1: evet.
0: Bayanı sormuyorum.
1: Tamam.
0: O gitti, o evlendi gitti, başka ben başka... Konuya geleceğim şimdi.
1: Bilmem üçümüz de bir yüzünü bekleriz.
0: Bekle hocam ya. Niye sen böyle hocam şeysin ya?
1: Soracağız soruyu biliyorum. Özür diliyorum. Tamam, özür diliyorum.
0: Macit abi, üç erkek kardeş. Hanımefendi saymıyoruz. O işi gücü rast gelsin. Levent abimiz Allah rahmet eylesin. Bekar vefat etti.
1: Evet.
0: Değil mi? Macit abi bekar. Bülent hocam bekar. Hocam niye evlenmediniz?
1: Hocam, öyle beni isteyen çok oldu.
0: Annem, seni isteyen?
1: Beni isteyen çok oldu.
0: Annem karşı. Hocam buraya dur. Seni nasıl istiyor hocam?
1: Kızlar istedi, kaynanam istedi. Annem hepsine karşı çıktı. Nişanlandım. 4 ay nişanlı kaldım.
0: Hocam burayı açar mısın bana? Seni nasıl istiyorlar hocam?
1: Hocam aileler hep beni istedi.
0: Ya bir kızı istemeye gidersin.
1: Hocam herkes beni istedi.
0: Sen niye hocam?
1: Benim güzelliğime, yakışıklığıma insanlığa istedim.
0: Sen ondan evde kaldın hocam. Hocam seni çok isteyen varmış. Sen evet. Seçememişsin.
1: Evet.
0: Sen ondan evde kalmışsın.
1: İşte o anne de şey.
0: Şimdi... Seni çok isteyen, çok talipli oldu mu hocam böyle evde kalırsın?
1: Ya şimdi şöyle.
0: Seçemezsin.
1: Şimdi şöyle yani. Çok istedik. Annem kaşı güzel. Saçı güzel. Saçı güzel değil. Bu uygun değil. Kısmet olmadı.
0: Diye ömür bitti.
1: Evet. Ömür devam ediyor. Güzellikle yani devam
0: ediyor. Gençlik gitti hocam.
1: Hocam gençlik. İçimiz buramız genç.
0: Ya tamam biliyorum da hocam şimdi tamam. O ayrı konu da. İşte gerçekten bir anneye tüm
1: bağlı olmak
0: evlatlar sadakatlidir.
1: Evet.
0: Ona bir şey yok. Ama sadakatin sadakati de var.
1: Hocam,
0: ben gerçekten Bülent hocam, Levent hocam, Levent abi Allah rahmet eylesin, Macit abi annelerine karşı olağanüstü sadakatliler. Olağanüstü.
1: Şimdi ben bir konuya değineceğim lafınızı bitirdiyse. Ben bir bu konuyu açtığın için söylüyorum. Anne bir kere olur. El kızı 1000 tane olur. Hiçbir evlat annesini dışlayamaz. Hele kız yönünden. Bir kız eğer o anneyi istemiyorsa, o anneye sadakat göstermiyorsa bence evlilik mantık dışıdır. Ben nasıl İstediğim kızın ailesine yakınlık, sadakat gösteriyorsam o da benim aileme gösterir.
0: Evet.
1: Kimse annesini dışlamamıştır. Hele anne olursa anne bir kere olur, el kızı 1000 tane olur. Ben 2-3 tane sözlendim, 1 tane nişanlandım. Kısmet değilmiş, olmadı. Yapacak bir şey yok yani.
0: Evet. Evet değerli izleyenler, geldik şimdi Faruk hocamıza. Abi nasıl, görüntüler hazır mı? Faruk hocamla ilgili görüntülerimiz var. Onlar üzerine konuşacağız değerli izleyenler. Önlü böyle spor yaşayan efsaneler konuğu Faruk Ekici ve Macit Bozdu konuğumuz bu akşam. Saat 19'da Mersin İtmayırdı Kulüp Başkanı Sayın Murat Altındere İçer TV ve Sun TV ekranlarında biz soracağız. Murat Altındere cevaplayacak. 19'da ekran başında sizleri bekliyoruz. Evet hazırsa abi, Fezul abi. Evet, yavaş yavaş gidelim abi. Faruk hocam, bu sahne sizin.
2: Evet, bu Cengiz Topel Spor. Ben Cam Spor'dan hocalar başladıktan sonra kendimi geliştirmek için özgürlüğüme biraz düşkün. Doğru bildiklerimi kendi yapacaklarımı kendi doğrularımla yapmak istiyordum. Hatalar da dahil olmak üzere. O yüzden semtimizde bir takım kurmuştuk. Bu Cengiz Topelspor. Çalıştığımız dönemde siz de hakemliğini yaptınız. Takip edersiniz. Buradaki hakemlik yapmış kardeşimiz de var. Hasan Baykara kalecimiz.
0: Hasan Baykara evet o şu.
2: Evet.
0: Kaleci yanındaki.
2: Aynen.
0: Evet evet Hasan ben de diyorum bak.
2: Bizim genelde bizim semtin çocukları benim yanımda oturanların en ortasında benim. Benim ekrandaki solumdaki de Mersin'li gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri Fuat Tedaş'ta falan da oynadı Gündüzspor'da. İyi oyuncu o da. Diğerleri zaten hemen hemen hepsi semtimizin çocukları. Evet. Güzel bir anı, güzel bir dostluk.
0: Evet. Diğer resim verelim abi.
2: Hocam, bu da burası. 2006 yılında Almanya'ya kardeş şehir projesinde davet edilmiştik. Ben o zaman Büyükşehir Belediyesi altyapı sorumlusuydum. Mainz Büyükelçisi 19 Mayıs 23 Nisan etkinliklerinde Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Almanca'da Neustadt demek. Biz de Stuttgart'la Frankfurt'un arasında Neustadt bölgesine davet edildik. Oradan da mağlup şampiyon olduk. 10 takımlı ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik. Bu takımların içinde Almanların Stuttgart, Frankfurt, Karlsruhe gibi tanınan kulüpler de vardı. Namalip şampiyon olmuştuk. Çok enteresan bir şey. Bu da aynı. Orada şampiyon olmamıza rağmen ki bu Mersin karması gibi götürmüştük. O grupta iki tane o günün koşulundan milli oyuncu da vardı. Danone kupası vardı hatırlarsanız.
0: Evet.
2: Ve buradan bir tane profesyonel futbolcunun çıkmaması ne kadar hazin bir durum.
0: Çıkmadı mı?
2: Çıkmadı hocam. Ki yetenekli oyunculardı.
0: Bu ne hocam? Bu ekrandaki resim.
2: Bu abi rahmetli babamın anısından tam böyle önünde şey kırmızı bir işaret gibi duruyor. Rahmetli babam fabrika takımı bu Sadi Bey'in fabrikası mı vardı abi?
1: Çıkma.
2: Evet evet.
1: Ben 19 sene çalıştım.
0: Babanızın futbol takımı.
2: Aynen aynen. O şey iş yerindeki arkadaşlarıyla yapılan.
0: Rahmetli alalım. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin diyelim.
1: 19 sene çalıştım.
0: Evet. Yani. Geçelim abi diğer resme. Bu hocam bu resim.
2: Bu da veteranlar Kıbrıs işte sağ başta takım kaptanınız Nuri Hocaoğlu, Yusuf Hocam, Ahmet Hocam, meşhur Tarsuslu lakabıyla söylüyorum lütfen yanlış anlamasın. Dıkı dık Yasin derler.
0: Dıkı dık ya. Meşhur.
2: Evet,
0: meşhur
2: evet aynen aynen.
0: Arabacı Mehmet Ali.
2: Evet. Bu da ilk antrenörlüğümün başladığı yılda Camspor'u A takımı hocam. Orada Ali Sakarya, yanında Serkan, onun yanında Nacir.
0: Serkan?
2: Serkan Damla.
0: Damla.
2: Evet. En soldaki oturan Ali Sakarya, onun yanındaki Serkan, onun yanındaki de Nacir.
0: Mehmet Nacir.
2: Evet, Mehmet
0: geçen
2: Nacir.
0: Geçen hafta konumuzdu.
2: Evet.
0: Evet. Bu da Cengiz Topel.
2: Bu da Cengiz Topel, evet.
0: Burada Hasan Baykara gene var mı burada?
2: Burada Hasan Baykara var, evet. Oturanların en sağdan ikincisi. Rahmetli bir kardeşimiz var burada, Allah rahmet eylesin.
0: Hasan Yağmur da var mı burada?
2: Hasan Yağmur yok. Hasan Yağmur'la bizim o anlamda bir şeyimiz yok yani.
1: Ben oyun oynadım, ben hiç şey yapmadım ya.
2: Hasan Yağmur, ben çocukken ki oynuyordu.
0: Bu hocam bu resim.
2: Bu resim hocam, İç Espor'da oynadığım son yıllarımdaydı.
1: Kaleci Davut mu?
2: Bunlar... Evet, Kaleci Davut. Bak, Muzaffer Tozlu benim yanımda. En solda ayakta duran benim hocam.
1: Turgay Hoca'yla olan resmini hiç atmadın.
2: Hocam, en soldaki benim. Yanında Muzaffer Tozlu, Seracettin. Ali Rıza hocamız, Ali Rıza daha doğrusu Polat Beşiktaş'a gitmişti. Onun yanından Muzaffer Memiş, Allah rahmet eylesin. Tahir abi meşhur kaptanımız. En sağ altta oturan Ümit yıllarca profesyonel oynadı. Yanılmıyorsam Mersin'de da oynadı. Onun yanında Metin Erdemli kardeşim. Kalecimiz Davut'tu. Kemal Adaş ve Hurşit muhteşem bir yetenekti.
0: İçerspor mu?
2: Evet,
0: İçerspor.
2: Evet. A takım kadrosu. A takım. O zaman 17-18.
0: Bu hocam bu.
2: Bu da Cengiz Topelspor hocam.
0: Bunlar kim hocam?
2: Bunlar benim yanımda, ben hoca olarak o an görev yapmışım. Recep, Gökhan Silifke'ye vermiştik. Yusuf, yanında Fuat, Hasan, İlzan, kaptanımız İsmail, Hasan Baykara,
0: biri.
2: Metin, Bülent, en soldaki de Mesut.
0: Evet. Var mı abi diğer resim?
2: Bu da Cengiz Topelspor'un ilk temelini attığımız Memduh abinin ilk halı sahası Mezitli'de. Burada

0: Beşiktaş'a giden iki tane oyuncumuz var hocam. Çok değerli oyuncular çıkarttık. En soldaki Hasan Baykar hocam.
1: Hasan Baykar her yerde oynamış hocam.
0: O bizim milli evladımız.
1: Her yerde var Hasan Baykar.
0: Hocam ayaktakilerin en böyle kısa boylusu Beşiktaş'ta.
1: O şeydeki giden. Kırmızılı formalı kim hocam?
0: Benim hocam.
1: Şu sağdaki kırmızı forma.
0: Evet yani en soldaki sağdaki değil
1: şu
0: mi?
1: Şu sağdaki hocam.
0: Evet benim.
1: Allah Allah.
0: Evet.
2: Nasıl değişmiş?
1: Nasıl değişmiş hocam böyle ya?
0: Evet. Hocam bu da Erdemli Spor hocam. Antrenörlükte en güzel duyguları yaşadığım
1: bu dostluk, arkadaşlık. Bu da, abi.
0: Hocam hatırlamanız lazım.
1: Ben hatırlayamazsın.
0: Evet. Hatta
1: biraz büyütelim abi.
0: Bir etkinliğe gelmiştiniz öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Şeyde Tarsus'un girişinde neydi hocam?
1: Şampiyon olduğu zaman değil mi?
0: Yok. Sağ tarafta Tarsus'a girerken neydi hocam? Şey kasabanın adı. Belediyelikti o zaman.
2: Huzurkent'ten hocam orada zaten.
0: Orada yörük şenliğine davet edilmiştik. Ben de Erdemli Spor'u çalıştırıyordum. Hatta siz de geldiniz. Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk genel başkan olduğunda o da ziyarete gelmişti bu etkinliğe. Doğru. Bu senenin kadrosu bu.
1: Bu kadroyu sayabilir miyiz?
0: Evet hocam. Kaleci Selahattin, yanında Oktay şu an antrenörlük yapıyor Oktay Mavi. Onun yanında İlhan, futboldan uzak. Ahmet, o da hakemlik yaptı hatırlaman lazım. Ahmet Özkirişçi.
1: Özkirişçi evet.
0: Evet. Yusuf Diker şu an beyaz eşya dükkanı yapıyor. Serdar Metin bir alışveriş merkezinde sandviç dükkanı var. Evet. En soldaki Kadir Erdemli'li çocuk Gençler Birliği'ne gitmişti. Sonrasına bir fikrim yok. Benim yanımdaki de Gökhan zaten. O da futboldan aslında Silifke'ye vermiştik. Çok yetenekli bir oyuncuydu hocam ama antrenman sayesinde eksiklik vardı. Tamamlayamadı. Hafif ayakta duran gibi oturanlardan Hasan Baykar'a. Onun yanındaki de Hasan
1: Her
0: Erdemli.
1: Her gittiğinde Hasan Baykar var hocam. Her yere götürüyor musun? Her yere götürüyor hocam bunu. Evet bu takım hocam.
0: Evet bu da Cengiz Topespor. Aslında ilk meyvelerini attığımız sonrası.
1: Burada da Hasan Baykar var değil mi hocam?
0: Var hocam. Hocam bu da.
1: Hasan'ın programını sonra arayacağım hocam.
0: Evet. Burada hocam kısa böyle Zeki hocamız var ya hocam sol ayaklı şu an antrenörlük yapıyor.
2: Menajerlik yapıyor.
0: Kıldızı menajerlik mı? De yapan. Kıldızı. Evet. O toplu olan Hasan Baykar en sağdaki. Onun yanındaki Zeki. Onun yanındaki de Özgür Sarızay'ım. Şu an Adana Demirspor'da antrenörlük yapıyor. En sağda oturanlardan kalecinin altındaki de iki kez dünya şampiyonu oldu. Atletizmde antrenörlük yaparken sporcusu. Çok başarılı bir atletizm hocası oldu. Sakarya'da görev yapıyor şu an. Kalecinin iki sağındaki Kölnspor Akademisi'ni bitirdi hocam. Trabzonspor, Kasımpaşa, Orduspor birinci Süper Lig'deyken Gençler Birliği gibi birçok büyük kulüpte ki daha da var. Yardımcı antrenörlük yaptı. Şu an Hollanda'da yaşıyor. Yani Lütfü Hocam var orada. Latif Hoca derler. Biz Lütfü deriz. Latif Hocam. Eşofmanlıların yukarıdakilerin en formallara yakın olanı.
1: Evet. Diğer resme geçelim abi. Evet, burası hocam.
0: Bu da yaklaşık 45 yıllık dostluğun anımsandığı yer. Bu 45? Resimde 45 yıllık Şeref resim. Ertaş. Evet, Şeref Ertaş, Mithat Ertaş, kardeşin Nihat Ertaş.
1: Bu resimde var mı?
0: Evet, Servet Ertaş.
1: Bu ne hocam? Takım?
0: Bu gayri federe turnuvalar vardı hocam. Osman?
2: Ertaş?
0: O yok. Tanımıyorum onu. Şey vardı, Servet vardı en küçükleri. O da var Almanya'da şu an.
2: Osman'la ben şeyde oynadım.
0: Rahmetli Dobi Hasan var.
1: Dobi Hasan bir de.
0: Evet, evet. Benim sağımda, ekrana Santos solunda oluyor. Evet. Şimdi onun yanında da...
1: Bu resim 45 yıl önceki mi?
0: Aşağı 45 ya da 46 yıl hocam. Şey 44 olabilir. En az 44 yıllık.
1: Hocam be.
2: Benim gösterdiğim resimler de öyle Mahmut
1: evet, hocam. Biliyorum, biliyorum. Seninki de öyle. Sevgi 60'lı 70.
2: Tabii canım.
1: Bu resim hocam.
0: Bu da hocam İçespor.
2: Kaleci
0: benim
2: Mustafa.
0: İşte aynen.
2: Baştaki Necmi.
1: Mustafa Kaleci soy ismi
0: Şahin. En sağdaki
1: bu gözlemcilik de hakemlik yaptı.
0: Evet evet, evet aynen.
1: Necmi'nin abisi değil mi?
0: Necmi'nin aynen abisi. Aynen.
1: Tamam Mustafa Şahin.
0: Necmi abi var mı burada?
2: Var.
0: Yok, Necmi abi yok. Kıyamet abi var rahmetli. Hocam en sağdaki Hüseyin Güçlü beden eğitimi

0: öğretmenliği evet. yaptı. Bizim İçerispor Türkiye'de Türkiye ikinci olduğunda Yıldızlar'da hocamızdı. Yanında Varol abi stoper santfor oynardı. Seracettin yanında. Mustafa abi kaleci
1: Seracettin
0: Mustafa.
1: Seracettin Ünger.
0: Evet. Evet Seracettin. Onun yanındaki hocamızın ismini hep unuturum. Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi.
1: Kısa boylu.
0: Kısa boylu değil. Futbolla ilgili...
1: Devam bekanlık yapıyor.
0: Evet, unuttum ismini, özür dilerim. İlhan Dönertaş abi. En soldaki İlhan abiye hatırlarsın. Demirspor'da falan da oynadı. En soldaki meşhur Kolomba Faruk.
1: Beraber oynadık.
0: Onun yanında...
2: Kör Faruk.
1: Evet. Beraber oynadık.
0: Onun yanında Ali Rıza, rahmetli takım kaptanımız Kıyamet Hüseyin abim. Ben, Ekrem kardeşim. O da Almanya'da şu an.
2: Ahmet Cumhur Cumanbay diyor ki Allah razı senden bir kat razı olsun Mahmut Aslanoğlu baba beni eski yıllara götürdün harika bir program diyor.
0: Allah
2: ve selamlar söylüyor. İşimiz bu hocam. Bitti mi hocam? Bitmedi.
0: Devam bu da İçerispor Mersin İtmayur'du Beşiktaş maçından önce Mersin İtmayur'da amatörle biz oynamıştık hocam resmi maç. Kaptanımız soldaki Tahir abi onun yanında Varol abi kalecinin sağında ben Mustafa abi kalecimiz. Rahmetli Muzaffer Memiş abi. En sağda Necmi Şahin.
1: Necmi Şahin.
0: Bize göre solda.
1: En baştaki.
0: Onun hakem altında Necmi Şahin.
1: Evet. Çok kısa yaptı ama.
0: Hakem onun yok, altında oturanların en solunda Ahmet Irmakcan abimiz.
2: Irmakcan evet.
1: Geçen
2: evet,
1: karşı yanında, onu ya Faruk.
0: Evet ben de geldi yemek oldu iki yıl önce. İki ay önce yemekte karşılaştık.
1: Şey
0: o resme biraz... lütfen devam edebilir miyim? Bir önceki resme. Bir çünkü bir rahmetli Mersin futbolunun en evet. önemli insanlarından biri Ahmet abinin yanında Baba Ali.
1: Rahmetli kaplı. Pencereden düştü.
0: Evet. Onun yanında Ali Kartal. Üç Hayır, tane Ali yan yana. Japon Ali abimiz. Pardon dört Ali yan yana. Öbürü de Ali Rıza Polat en sağdaki. Bir sonraki resime geçebiliriz.
2: Evet, abi. Geçelim abi. Burası hocam.
0: Burası da benim de ilk antrenörlüğe başladığım.
2: Senin de arada değil mi?
0: Evet. Burada Mersin burası.
2: Biraz büyütelim hocam. Bu benim için biraz evet. şey farklı bir resim.
0: En sağdaki Mehmet Akkürer hocamız. Rahmetli üst tarafta çok rahmetlimiz var. Mehmet Yılmam abi.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Metin evet. Türel hocamız.
2: Metin
0: Bora
2: Türel.
0: Beşiktaş Kulübü gol kuralı Bora Öztürk hocamız.
2: Bora Öztürk. Evet.
0: Rahmetli Hacı abi. Sarı Bülent abim daha iyi tanır. Tabii rahmetli canım, Mehmet Güver. Rahmetli Mehmet Ali Gönen hocamız. Nasır abi.
1: Nasır Belci.
0: Allah rahmet eylesin. Alp Sümer Alp abimiz.
2: Şöhret burası.
0: Evet.
1: Rıfkı Çınar.
0: Rıfkı Çınar. Özcan
2: Allah,
0: Hoca.
2: Özcan. Allah uzun ömür
0: versin. Öldüyse hatırlamıyorum. Şükrü Ersoy eski milli kaleci. Evet. Değil mi?
1: Ömer
0: Karadeniz. Ben Şeref abi.
2: Hocam çok değerli bir kadro. Evet. Çok kıymetli bir kadro. Gerçekten bu kadronun içinde senin de olmak, seni de görmek bu şekilde bizi mutlu ediyor. Allah ölenlere rahmet eylesin
0: amin,
2: diyoruz.
0: Amin.
2: Var mı hocam başka resim? Fezul abi.
0: Bu benim.
2: Evet hocam.
0: Bu da
2: aile resmi geldi.
0: Evet, lise evet rahmetli annem.
2: Tam benziyorsun burada. Bana.
0: Evet rahmetli annem.
2: Burada tam Faruk Engin'sin.
0: Evet.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Cümlemizin geçmişinden.
2: Evet burada da
0: bu da hocam 94 yılında bedelli askerlik yaptım. 54 gün yaptım evet. Burdur burası.
2: 94 gün bedelli var mıydı hocam?
0: Vardı hocam.
2: Vardı.
0: Çok yani. Öncesinde oldu hocam.
2: Mehmetçik Faruk Ekici.
0: Bu da evet, evet ben en soldayım.
2: Sünnet mi oluyor hocam?
0: Evet bizim çok değerli bir dostlarımız, kardeşlerim daha doğrusu onlar.
2: Bir abimizin evet, rahmetli oldu.
0: Evet.
1: Geçen sene oldu değil mi en büyüğü?
0: Yok abi 6 yıl oluyor rahmetli.
1: 6 yıl oldu mu?
0: Oldu. Rahmetli babam, rahmetli annem, ablam. 3 tanesi de 3 kardeşler.
2: Şimdi bu oturanların sağdaki kim hocam?
0: Onlar ikisinin ismini anımsıyorum. Oktay ve Metin. Bizim kiracılarımızdı. Çok güzel dostluklarımız vardı. Yıllarca
2: siz
0: görüştüm.
2: Siz burada neredesiniz?
0: Ben en soldayım hocam. Benim değilim yani. Benim sünnet resmim.
2: Senin sünnet resmin
0: yok. En soldaki benim hocam.
2: Bu ayakta,
0: ayakta duran evet benim.
2: Komşularınızın bir sürü şey.
0: Aynen.
2: Sen evet, de oradasın. Evet. Anneniz orada.
0: Evet.
2: Değil mi? Bir anı bu.
0: İkisinin bir
2: evet,
0: arada.
2: Sizi yıllara götürdük evet. hocam böyle. Bir anı. Evet değiştirdim abi.
0: Burada rahmetli büyük gibi. Abim dışında bizim ailemiz, biz dört kardeşiz normalde. Ablam.
2: Şimdi burada bir tane sizsiniz. Anne baba, arkadaki?
0: Arkadaki benim hocam.
2: Arkadaki sen.
0: Soldaki benim iki numaralı abim.
2: O ismi?
0: İbrahim.
2: İbrahim.

0: ben sağdaki ablam, adı Ümmügül. Ben de rahmetli babamla annemin arasında.
1: Allah galip adamı
0: desin.
1: Mekanlar cennet olsun. Var mı abi başka? Bu da bir gençlik arası.
0: Bu da Gazi Lisesi'nde okurken Abdullah Öztürk'ten.
1: Sağda seçilmiş.
0: Evet, sesimiz. En sağdaki benim. Evet.
1: Benziyor hocam. Her yerde Faruk Hüccü benziyor. Evet, güzel,
0: güzel bir anı.
1: Güzel bir anı.
0: Evet, bu da bir resim hocam. Bu da eski İçerispor'dan işte en üstte benimle beraber Ahmet Irmak.
2: O Cafer Ali miydi o?
0: Yok, Ahmet Irmakçan. Alttaki Erbendeli Metin.
2: Böyle bir şey olmaz ya.
0: Musa da soldaki oturan Musa da şu an Anamur'da yaşıyor. Orada işte bu da, bu da İçerispor gene Seracettin'le beraberiz.
1: Alttaki Seracettin mi?
0: Yok, üstteki, aşağıda benim. Ayakta duran Seracettin. Rahmetli Baba Ali ayakkabısını bağlıyor.
1: Dursun abi, o hakem kim hocam?
0: O hakem değil abi. Abdullah abi var. Demin sizde de oynuyordu ya, Etmar'da oynuyor. Santfor var ya, Mısırlı çoraplar.
2: Biliyorum ya.
1: Yok, şu şey değil mi?
0: O işte hocam. Değil Abdullah mi? Abi o.
2: O Abdullah, yani. Abdullah Karman.
0: Soyadını bilmediğim için hatırlamadığım için.
1: Evet, başka var mı abi? Başka da resimimiz yok hocam. Bunlar bu kadarmış. Evet, hocalarım, sizi anılara götürdük. Faruk hocam, şimdi neler yapıyorsunuz?
0: Hocam şimdi uzun süredir İstanbul'dan geldikten sonra Kartal Spor'da çalışmaya başladım bir yıl sonra. Kartal Spor'la 8 yıldır aralıksız bir şekilde çalışıyorum. Bu arada tabii iki kulüpte çalıştıklarım da oldu. Kartal Spor'dan hiç ayrılmadım. Bir dönem, kısa bir dönem ayrıldım. Onun da nedeni Silifke ile Kartal Spor'un 19'da veya 18'de aynı grupta olması istenmeyen yorumlara ve spekülasyonlara yol açar düşüncesiyle Kartalspor'da çalışmayı bırakmıştım. Silifke'de çalışırken bile ilk senem için söylüyorum. Kartalspor'da çalışmaya devam etmiştim. Kartalspor'la çalışmaya devam ediyorum. 3 Ocak'ta Kartalspor Kulübü'nün futbol okulu
1: beraber
0: var. Cemil Hoca'yla beraber.
1: Cemil.
0: Bir de Yürekli Halı Saha'da futbol okulu açtık. Cemil Hoca'yla Kartalspor adı altına. Bununla beraber bir de bireysel antrenörlüğe başladım yaklaşık 5 aydır. 10 tane sporcum var şu an. 2 tanesi ayrıldı zaten. Yani profesyonel takımlara gitti. 2 tanesi de bir hafta sonrasında, 3 tanesi de bir hafta sonra kısmet olsa bal takımına gidiyorlar. İkisi
1: o şey vardı hocam, Serhat Akın vardı.
0: Evet.
1: O şu an, durum şu değil. An.
0: Etimesgut'ta kamptalar hocam.
1: Kampta mı?
0: Da, tabii.
1: Mersin'e dönme durumu yok mu yolun?
0: Hocam öyle bir istek ve talep var. Şöyle, Etimesgut geçen seneden bu seneye çok farklı bir anlayışla girdiler. Bu sene kısmen şampiyonluğa daha yakın olduğunu düşündükleri imkanlarla girmeye çalıştılar. Genç oyuncuları nasıl ve ne şekilde bakacağı belli değil ama ben söylediğimi lütfen mübalağa olarak algılamayın. Bunu süreç gösterecek. Biz Serhat'ı sadece oynadığı oyuncular ve antrenörler tanırken bu cümleyi kuruyorduk. Şimdi Türkiye'nin büyük bir bölümü Mersin Marmara'da oynadıktan sonra tanındı. Biz de aynı fikirde olduklarını beyan ediyorlar. Futbol aklı Torreira'dan iyi olduğunu iddia ediyorum ben hocam. Futbol aklının Torreira'dan iyi olduğunu, Galatasaraylı oyuncudan. Bir Galatasaray'a dönüyor, bir 3. ligde. Ama fiziksel anlamda gelişmesi gerekir. Oyun niteliği gelişmesi gerekir.
1: Bu Fransa bir macerası olduğunu
0: hocam onunla ilgili Etimesgut kulüp başkanının Fransa'da da iş yerler var. Onun bağlantısıyla ilgili bir projeydi bu. Sonrası oluşmadı. Olmadı yani. Fransa olmadı. İşi olmadı. Evet.
1: Şimdi Torreira'yla eşdeğer dedin değil mi?
0: Onun futbol aklının ondan daha iyi olduğunu düşünüyorum ben.
1: Ben de sana katılıyorum. Evet. Ben de bununla ilgili bir iki kerime diyeceğim. 2 sene önceydi yayla turnuvasında.
0: Evet.
1: Ben bunu sahada gördüm. 6 numaralı oyuncu
0: olarak. İzledim hocam. Ben senin yorumunu da hatırlıyorum.
1: 6 numaralı oyuncu ve 8 numaralı oyuncu. Bu da bunun 8'i vardı. Evet.
0: Onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim. İnsanlar abarttığımı düşünebilir. Onunla ilgili de hocam inanılmaz bir yetenek.
1: Onun ismi ne?
0: Mehmet. Hocam öyle bir yetenek ki.
1: Nerede o şimdi hocam?
0: Bu cümlemi tamamlayayım söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Real Madrid dedik Arda Güler'in yapamadığı şeyleri yapabilecek yetenekte. Bak yapamadıklar diyorum.
1: Nerede hocam şimdi?
0: Arda Güler'in yeteneğini tartışmıyorum.
1: Tartışmıyoruz.
0: Şimdi bu sporcumuz ciddi bir sorun yaşadı sakatlıkla. Hmm. Önce bacakta bir sorun yaşadı hocam. Sonra bileğinde bir sorun yaşadı. Ama biz çok çaba sarf ettik onun tekrar futbolun içine çekmek için.

0: İşte benim hep söylediğim bir şey var. Futbolcu olanlar yetenekleriyle değil, mental anlamdaki zenginlikleriyle oluyorlar. Bizim maalesef kültürümüzde olmayan bazı şeyler futbolla ters orantılı hocam. O yüzden yapamadık yani, evet.
1: O çocuk futbolu
0: evet,
1: bitti mi?
0: Bitti hocam. Ha şöyle, geçen sene Kartalspor'da birinci amatörde oynadı. Öyle amatör anlamda oynayabilir yani.
1: Ya şimdi mesela hocam, ben kendimi bu anlamda bütün antrenörleri, teknik adamları tenzih ederim. Ben kendimi çok yetenekli görüyorum. Bak, yayla turnuvasında bunu gördüm. 6 numara, 8 numara diyorum baksana hocam. Sen de bunun temelinden gelmişsin, tozunu yutmuşsun. Altyapıları çok iyi bilirsin. Hani ben diyecek hocam, sen şey misin hani, übetçi misin? Bir görmede topçuyu şey yapıyorsun. Biz yıllarda, ama işte ben sesliyim, siz sessizsiniz. Benim elimde ses var. Benim elimde bir ekran yüzü var. Ekran
0: biz
1: yüzü
0: biraz
1: var.
0: Tarafmışız gibi, duygusalmış, davranılmışız. Davranıyormuş gibi görünüyoruz.
1: Yani benim meyvem iyi desem.
0: Evet, aynen. Abarttığımızı düşünebiliyorlar yani.
1: Cemil Hoca'ya da buradan sevgi, selamlarımı gönderiyorum. Benim için çok kıymetli, çok değerli. Yerde de gördüm 6-8. Bak 6-8 unutmam. Ya dedim ki, bu nasıl bir oyuncu bunlar ya? Bunları kimse görmüyor mu abi ya?
0: Onların zaten Serhat gösterdi çok daha fazlası olduğunu. Mehmet o gördüğün görmediklerine say onu yani.
1: İşte
0: çok
1: orada gördüm başka hocam. Evet. Oradan bağırıyorum. Anamur, Gülnarmut, Mersin, Tarsus bilmem ne.
0: Bu çocuklarla ilgili bir şey daha söyleyeyim hocam. Bu ikinci Silifke çalışmamızla ilgili, yeni gelen yönetimle, şu an ayrılan yönetimle ilgili biz projemiz şuydu. A takımın bir tarafında daha önce kalan tesiste konaklamalı Mersin merkezden ya da Mersin ilçelerinden, varsa da dışarıdan da konaklamalı oyuncu getirecektik hocam. O zamanın koşulunda 2007'li, 2008'li, 2009'lu. Ben 19 kişilik liste çıkarttım. 3 tanesinin soru işareti var arama, yani B plan anlamında. Bu oyuncuların orada konaklaması sağlanacaktı. Bir yerde, yani orada Silifke'de çalışmak istemenin en önemli nedeni buydu hocam. 5 tane oyuncu kaldı. Bunlardan 2 tanesi Serhat'la şeydi, Kayra'ydı. Biri de Mehmet'ti. 5 oyuncu için var olan yöneticilerle yaptığımız toplantıda benim iddiam şuydu hocam. Ki orada altyapı hocaları da vardı. Dedim ki, bu 5 kişinin ikisi seneye banko oynar. 3 tanesi de hamle oyuncusu olur dedim. Bak, ikisi banko oynar dedim. 3 tanesi de hamle oyuncusu dedim. 5 oyuncuya düştük hocam. 5 oyuncu da benim Kartalspor'dan sporcularım. İnandığım, bildiğim oyunculardı. Bu iddiada bulundum. Ve bir yıl geçmedi hocam. Kayra ile Serhat çıktı, İtman Yurdu da oynadı. Bunun daha o bir yılını daha profesyonel, daha nitelikli, hem yaşam kalitesi anlamında, hem antrenman kalitesi anlamında, hem oyuncunun bir tesiste kaldığı zaman motivasyonunun ve algısının ne kadar daha yüksek olduğunu düşündüğünüz zaman, oyuncunun nasıl gelişebileceğini siz hayal edin.
1: Evet.
0: Ve bu şartlarda çocuklar...
1: Şimdi buradan yani o konuyu kapatalım. Yani orada gördüm işte, geldi gitti falan, çocuğun bir Mersin macerası oldu. Bak, soluğu Ankara'da aldı. Şimdi bir de şu diyeceğim. Sizin de aynı görüşte olduğunuzu düşünüyorum. Velilere şunu diyorum. Çocuğunuzun peşini bırakın. Çocuğunuzun peşini bırakın veliler. Çocuğunuzun arkasından koşmayın. Hocalara fetva vermeyin. Yani siz çocuğunuzun yanında gidince ne oluyor yani? Benim çocuğum, herkesin çocuğu kendisine Ronaldo.
2: Bitiriyorlar.
1: Messi. Şimdi ben bir isim vermeden gideceğim hocam. Fenerbahçe'ye Mersin'e topçu gidiyor. Evet. Bunu bana menajer söylüyor arkadaşım İstanbul'da. Çocuk İstanbul'a gidiyor, denenecek. Fenerbahçe'de, o zaman da Fenerbahçe'nin kulüp başkanı Aziz Ali Koç. Hasbel kadar gidiyor Samandıra'ya. İşte çocuk orada idmanda, daha 10-11 yaşında. Çocuk işte beğeniliyor. İtman da o da işte okul ayarlanacak, bir şey olacak, bir şey yapılacak. Baba gidiyor. Orada konuşurken falan şeyle görüşmek istiyor. Ali Koç'la. Orada tesadüf oluyor. Herhalde bir baba, veli babayla Ali Koç görüşsün yani, ne olur diyorlar. Yani baba gelmiş. Ali Koç'la görüşüyor. Ali Koç'a diyor ki, benim oğlum işte Mersin'den geldi işte, takım beğenmiş, almış falan filan. Evet, iyi olmuş falan, Fenerbahçe'ye gelmiş, hoş gelmiş, inşallah iyi topçu olur falan. Var mı diyeceğiniz, benim onun bedeli ne olacak diyor baba. O da diyor ki, ne istiyorsun?

0: musun diyor. Bedel olarak diyor. 50.000 euro diyor.
1: Bu ne?
0: Tamam, başka bir isteğim var mı diyor. Bir ev istiyorum diyor. Yani bir kiralık ev. Otursun çocuğum orada falan filan. Başka bir şey yok diyor. Ondan sonra sen de çocuğunu al. Götür başka bir takıma diyor. Yetişince biz alırız onu diyor. Ya abi, Fenerbahçe'nin 11 yaşındaki, 12 yaşındaki o çocuğunu Fenerbahçe altyapısına götürüyor, beğeniliyor, orada kalacak. Sen oğlunun fişini çekiyorsun ya. Evet. 50 bin euro ne demek ya? 50 bin euro, bu adam ona bakacak, orada yatıracak, eğitimini verecek, servisini verecek, götürecek, getirecek. Çocuğa gözü gibi bakacak, sen çıkıyorsun 50 bin euro, bir de çocuğuma ev tut, hizmetçi ver, servis tut, bilmem ne tut. Ya veliler, bırakın abi çocukların peşini ya. Bırakın abi o, ya zaten bu hoca, özür dilerim ya, özür dilerim ya, bak böyle konuşuyorum, kusura bakma, çıldırıyorum. Geri zekalı bu adam, ayağına sıksın ya. Ya bu adam onu satacak, yetiştirecek, %30 kulübü yetişme payı alacak. Ve bu adam 3 tane oyuncu çıkarırsa bu da bir yere gelecek. Bak Faruk Hoca işte, bak ne oldu, bir yere gel. Niye ayağına sıksın? Ama sen geliyorsun, hocam sen bunu bir takıma veremedin. Elinden tutuyorsun başka takıma. Elinden. Bana kaç kişi geldi ya? Arıyor bu kulübü. Hocam o bize geldi. O beni arıyor. Hocam o bize geldi. Rica ediyor. Ben menajer değilim de. Dostum için, arkadaşım için böyle devreye giriyorum. Sana nazım geçiyor. Rica ediyorum. Hanım şöyle desen. Al falan demiyorum. Bir bak diyorum. Bakma anlamda. Ben yoksa aldım attıma değil. Ben bunu al diyemem ki sana. Nasıl diyeyim ya? Ebru Baki. Hocam ben bunu al. Hocam bir bak iyiyse. Zaten sen iyiyse kaçırmazsın ki.
2: Tabii ki.
0: Niye de? Ya adam gerizekalı mı? Şimdi özür dilerim, kusura bakma yani. Niye elinden kaçırsın iyi oyuncuyu ya? Tamam. Bak Mehmet Aras'a bir kaleci verdik. Adam lokmacı. Adam olacak diyor. Olmayacaksa kendinden olmayacak diyor. Niye? Boyuna mantıcı. Lokma yiyor. Vermiyor, kilo vermiyor kaleci. Onun için veliler lütfen çocuğunuzun peşini bırakın. Hocaların işine karışmayın. Onlarla büyüyecek. Futbolcu bir yere giderse hoca büyür.
2: Kesinlikle.
0: Büyür hoca, büyür.
2: Yol arkadaşısın.
0: Hoca abi. Büyür ya.
2: Yol arkadaşısın.
0: Ya büyür hocam. Sen 3 tane Fenerbahçe'de topçu gönder. Evet. İkisi mesela diyor ki Atölye, Arda Vural'ın hocası sen olsan ne olurdu şimdi?
2: Evet.
0: Farklı bir şey. İstemez misin öyle bir şeyi?
2: Kesinlikle. Zaten yani, mücadelemiz, amacımız yani. O doğrultuda. Oyuncularımız en iyi yere gelsin.
0: Evet. Macit hocam, şimdi neler yapıyoruz?
1: Hocam ben en son Homur'da çalışırken bir trafik kazası geçirdim.
0: Evet, çok yemiş oldum ben biliyorum.
1: Evet, yoğun bakımda yattım. 14 tane kaburgam kırıldı, kürek kemiğim kırıldı, omuzum kırıldı, serçe parmağım kırıldı. Ondan sonra bir ara dinlendim. Teşekkür ederim Murat Başkan'a, Mesut Turak Başkanıma. Beni çok ilgilendiler. Döndüm bir ara dinlendim, sonra bir teklif geldi. Çok kıramadım, çok sevdiğim bir kardeşim, hocam. Hasan Çadırcı'nın oğlu Hüseyin Çadırcı beni aradı. Çok değer verdim. Hocalığını da takdir ettiğim bir hocam. Beni çağırdı, gittim. Hocam dedi, biz seninle tekrar çalışmak istiyoruz, çalışır mısın? Ben dedim bıraktım ama Fenerbahçe için tekrar başlarım. Ve başladım. 3-4 ay, 2-3 ay çalıştım. Ondan sonra ben kendim ayrıldım. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Hüseyin hocam tekrar beni aradı. Hocam dedi, tekrar seninle çalışmak istiyoruz. Gel konuşalım falan dedi. Ben ama bıraktım. İşimi çok seviyorum. Ve şu anda tekrar gelse yine çalışırım. Macit abi, yaptığım işten ne gurur duyuyorum.
0: Benden sana tavsiye. Abi dinlenmene geç, istirahate geç.
1: Geçtim zaten.
0: Güzel yaşamaya çalış.
1: Yaşıyorum ya.
0: Rahatına bak abi. Takım fakım bırak. Düşersin abi. Versen sonra.
1: Yok yapmayayım.
0: Bir şey olur, bir şey olur.
1: Hocam zaten kalıcılık olarak çok farklı olabilir. Tek zaten ona vereceğim.
0: Şimdi sadece senin yapacağın
1: Faruk şey. Hocam, Faruk hocam da takım çalıştırıyor. Biz de altyapıda çalıştık. Bir dakika ver hocam. Biz birebir çalıştığınız için yoruluyoruz. Ben 14 tane kaleciyle birebir çalıştım. Birebir.
0: Gençken hocam.
1: Hayır, geçen sene de çalıştım ben 14 tane. Yaşım 72 oldu halde ben 14 tane
0: kaleciyle. Maşallah var hocam.
1: Birebir çalıştım ben.
0: Maşallah var.
1: Çalışmayı da seviyorum.
0: Eski toprak hocam. Evet değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Şimdi konuklarıma net sorular sormak istiyorum. Net cevaplar istiyorum hocam. Tek cevap. Önce Faruk hocadan başlıyorum. Futbol.
2: Hayatımın en büyük aşkı.
0: Aile.
2: Her şey.
0: Arkadaş.
2: Aileden sonraki en değerli dostluklar.
0: Pişmanlıklarım.
2: Can yakar.
0: Keşkelerim.
2: Olmasaydı dediklerim.
0: Unutamadığın anım.
2: Canımızı çok yakıyor.
0: En kıymetli.
2: Aile ve dostlukların dışında
0: ne? Tek cevap hocam.
2: Tek cevap.
0: En kıymetli.
2: En kıymetli. Çok zor bir soru hocam bu ya.
0: Öyle mi hocam? Tek cevap.
2: Aile diyeyim hocam.
0: Tamam hocam. Maciz hocam. Fazla düşünme yok.
1: Yok düşünme.
0: Kopya çekme yok.
1: Hayır niye kopya çekeceğim?
0: Tek net cevap.
1: Evet.
0: Yorum yok.
1: Yorum yapmıyor.
0: Tek. Futbol.
1: Nankör.
0: Aile.
1: Aile güzel bir duygu.
3: Güzel duygu.
0: Arkadaş.
1: Arkadaşın dostu iyi, dostluğu çok kötü.
3: Çok kötü.
0: Pişmanlıkların.
1: Pişmanlık yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım.
3: Oo, hocam bir
0: keşke dedin.
1: Keşke olmaz.
0: Keşkeler yok.
1: Yok hocam yok.
0: Unutamadım anım.
1: Unutamadım anım. Gürkan hocam. İçer spor Tevfik Sırrı Gül Lisesi. Futbolu bıraktı benim evet. Sayemde.
0: En kıymetli.
1: Ailem, sevdiğim.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Değerli izleyenler, Bir Yaşayan Efsaneler özel programında da sonuna geldik. Az sonra saat 19'da Mersin İtmanyur Kulüp Başkanı Sayın Murat Altındere bizlerle bu ekranda birlikte olacağız. Biz soracağız. Murat Altındere cevaplayacak. Yorumlarınız bizim için kıymetli. Sorularınızı yazarsanız sosyal medyadan biz de başkana yöneltiriz sorularınızı, cevabını alırız. Saat 19'da görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik

0: Yine bir Sokağın Sesi programından herkese merhabalar. Bugün vatandaşlarımıza soruyoruz. Hayatınızda hiç pişman oldunuz mu? Bakalım vatandaşlarımız bize ne cevaplar verecek?
1: Yani her insan hayatında pişmanlıklar olur yani. Bu coğrafyada doğmamız mesela, keşke burada doğmasaydık. Farklı bir coğrafyada yaşasaydık. Bu mesela, derler ya, İbn Haldun'un bir şeyi var. Diyor, coğrafya kaderdir. Ama hiç kader değil yani, insan elinde, insan istese değiştirir yani, başka bir coğrafyaya da gider. Bu coğrafyada doğmak güzeldir ama keşke daha farklı bir coğrafyada olsaydık.
2: 21-22 yıllık süren bir evliliğim oldu. Ondan sonrasında zaten gençliğim heba oldu, o insana güvenerek, inanaraktan. Daha sonrasında yanlış bir evlilik olduğuna kanaatine vardım. Ayrılma kararı aldık. Daha sonrasında ben 7 yıl bekar hayatı sürdüm. Daha sonrasında bir insan girdi hayatıma. Bana tekrardan aşkı öğretti, sevmeyi öğretti. Ona inandım, güvendim. Pişman mısın desen, yaşadığım şeylerden pişman değilim ama bana yaşattığı şeylerden çok üzgünüm, çok kırgınım.
3: Büyük pişmanlığım şu dövmeyi yaptırdığıma pişmanım. Arkadaşım tavsiye etti, düşüncesine uydum. İlk zamanlar hoşuma gitti, sonradan pişman oldum. Vazgeçtim sildirmeye.
4: Dünyaya gelmek aslında yani. Çünkü bu zor şartlar altında geçim o kadar zor ki. Bilhassa emekli insanlarımız, ben dahil, yaşam şartları çok ağır.
5: Büyük pişmanlığım sevmek. Ne yalan söyleyeyim. Sevdim. Hatay'da da depremde rahmetli oldu. Ondan dolayı en büyük pişmanlığım sevmek. Keşke sevmeseydim. Sevmeseydim daha az üzülürdüm. Yani daha az üzülürdüm. Öldü, daha çok üzüldüm. Depresyona falan girdim.
6: Hiçbir pişmanlığım yok. Yaşadığım her şey çok güzeldi. Yaşamaya da devam ederim.
7: Zamanında elime gelip fırsatları değerlendirmemek. Ben çiftçiydim. 20-30 dönümüm vardı. Çok çalıştık, emek verdik. Tabii ki o zamanlarda yatırım yapmak iyiydi. Paranın kıymeti vardı. Ama şimdi her şey

0: buhar buhar olup gitti.
1: Şu ana kadar hiçbir şey pişman olduğumu düşünmüyorum ya. Ama eskiden yaptığım arkadaşlıklar falan olabilir. Bazı kötü arkadaşlıklar falan edinmiş olabilirim. Onun dışında çok da bir pişmanlığım yok.
2: Pişmanlığım yok çok.

0: Evet değerli seyirciler, İçer TV, San TV ekranlarındayız. Saat 19, Mersin İsmail Kulüp Başkanı Sayın Murat Altındere İçer TV, San TV ekranlarında Ön Libero Spor özel programında. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Başkan önce hayırlı uğurlu olsun.
1: Allah sağ olun, var olun inşallah.
0: Zor bir göreve talip oldunuz. Neler diyeceksiniz?
1: Evet. Mahmut Bey, öncelikle sizin özelinizde İçel TV'ye teşekkür ederiz. Camiamızla, kamuoyuyla bu düzeyde idman yurdumuzla ilgili bilgilerin paylaşılması, gündemin konuşulması önem arz ediyor. Bir yandan faaliyetlerin yapılması, yürütülmesi önemliyken bunların camiayla paylaşılması, değerlendirilmesi, onların aydınlatılması şeffaflık açısından da önemli. Zira kulübümüzün geçmişten bugüne kadar en çok eleştiri aldığı noktalardan bir tanesi şeffaf, denetlenebilir bir yönetim modelinin tam olarak oturmaması. Burada kimseyi zan altında bırakmak için söylemiyorum ama genel olarak gelen eleştirilerin büyük bir bölümü biraz da bundan kaynaklıydı. O yüzden yapılan faaliyetlerimiz, gelirlerimiz, giderlerimiz, şu ana kadar yönetimi devraldığımızdan bu tarafa ortaya çıkan tablo hakkında bir bilgilendirmiş olacağız. Sizin vasıtanızla teşekkür ederim bu anlamda.
0: Şimdi ben genel kurula geldim. Son yılların en popüler bir genel kurulu olarak gördüm. Konuşmanızı dikkatle izledim. Malum şahsınız bir hukukçusunuz. Mersin'de çok değerli, çok kıymetli bir hukukçusunuz. Saygın bir hukukçusunuz. Mesleğinize saygı duyarak söylüyorum. Şu benim kafama takıldı. Onu açıkça, netçe orada söylediniz. Mersin İtibar Yurdu'nun bir hukuk departmanı, hukuk servisi olmadığından dolayı çok büyük maliyetlerle karşı karşıya kalmışız. O da şu, kulübe yapılan örnek 7 ilamsız takiplerin muhatap olmadığından 7 gün içerisindeki itiraz edilmemeleri kulübe çok ağır maliyetler getirmiştir. Bunu açar mısınız?
1: Evet. Şimdi şöyle, siz de bildiğiniz üzere sonuçta sözleşmeli oyuncular alıyorsunuz, teknik heyet alıyorsunuz, kurumlarla, iş yaptığınız yerlerle bir alışverişiniz oluyor. Sonuçta bir işin bir ticari tarafı da var bu yönüyle, bir para tarafı var. Bunu yaparken hakların korunması çok önemli. Yani bir kişinin bir hakkı varken bunu talep etmesi, dava etmesi, kulüpten istemesi doğaldır. Bunu anlayabiliriz. Ancak herhangi bir hakkı olmadığı halde bu varmış gibi ya da bununla ilgili herhangi bir bilgi, belge, elinde herhangi bir döküman, resmi bir kayıt olmadan taleplerde bulunması kabul edilebilir bir durum değil. Bununla ilgili geçmişte bazı örnekler var. Yani kulübün kayıtları incelendiğinde geriye dönük. Ben bu konuda neden parantez içinde ısrarla şunu söylüyorum. Kimseyi zan altında bırakmadan. Şimdi sonuçta bu kulüp bir şekilde bir dönemden bugüne kadar gelmiş. Burada çeşitli yönetimlerde görev alan arkadaşlar var. Ben de bir dönem yönetim kurulunda yer aldım. Başkanlık yapmadım ama önemli görevlerde yer aldım. As başkan oldum, basın sözcüsü oldum, hukuk işlerinden sorumlu yönetici oldum. Burada önemli olan kurumsal yapıda kulübün hak ve menfaatlerinin etkin şekilde korunması. Şimdi bizim borçlarımızın 120 milyonluk borcumuzun %85'i eski idman yurdundan gelen borçlar. Şimdi burası İçel İdman Yurdu'ndan Yeni Mersin İdman Yurdu'na dönüşmüş bir kulüp. Yani eski Mersin İdman Yurdumuzun, öz Mersin İdman Yurdumuzun amatör liglere kadar düşmesi neticesinde bu kulüp İçel Spor, Sayın Metin Salt

0: sürecinden sonra belediye, Büyükşehir Belediyesi'nin bir spor kulübü olarak dernekleşmesi, Metin Başkan'dan sonra Servet Başkan'ın görev alması ve sonra da görevin bize geçmesi. Bu süreçten önceki dönemde bu kulüp bağımsız ayrı bir kulüp olduğu halde maalesef kanımca yeteri düzeyde süreçler işletilmediği için, ki genelde görüşüm bu, başkaları başka şey düşünebilir, bu borçlar bizim üstümüze kaldı. Biz bugün yönetim olarak en büyük sorunumuz eski borçlarla. Yoksa biz, eski borçtan kastım Mahmut Bey, 14 sene önceden bahsediyorum. Bakın DELEV 2 milyon 71 bin euro talep ediyor bizden. Biz bunun 200 bin eurosunu ödedik, 30 bin eurosunu avukata ödedik, 230 bin euro ödeme yaptık. Transferi, onun transfer yasağını kaldırmış olduk şartlı olarak, ortadan kaldırmış olduk ödeme yaparak. Ancak bu kulübümüzün, Yeni Mersin İdmanyurdumuzun, İçeri İdmanyurdan dönüşen kulübümüzün bir borcu değil. Bu geçmiş dönemden gelen bir borç. Yani zamanında 100-150 bin dolara çözülecek bir borç maalesef bugün 700 bin, 733 bin eurosu ödendiği halde 2 milyon 71 bin euro talep edilebiliyor. Yani 3 milyon euroya yakın. Bu da ne demek? En az 160 milyonluk bir paraya bir oyuncunun böyle bir kulüp üzerinde yarattığı bir ipotek var, bir baskı var. Biz bunu 1 milyon 400'e taksit, 1 300 peşin, 1 400 belli taksitlerle peşinat ödeyerek 200 bin euro kontrol altına aldık, belirledik ve bundan sonra inşallah bu oyuncu ile ilgili süreçler bittiğinde artık idman yurdumuzun böyle bir derdi tasası olmayacak. Ve bunun yerli oyuncularla ilgili 12-15 milyon arası geçmiş dönem, bizden önceki dönemden, yani yakın zamanda Yeni Mersin idman yurdu döneminden gelen borçlar ise taş çatlasa 15 milyon. Yani düşün, 120-130 milyon euronun 10-15 milyonu yeni dönemin, gerisinin 130 milyonun TL'nin geçmiş dönemdeki borcu bu kadar. Yani %85'i eski. Bunu niye sorduğunuz soruyla bağlantılandırıyorum? Zamanında bu süreçler iyi yönetilseydi, doğru planlamalarla, doğru sözleşmelerle giderken futbolcular uygun zeminde anlaşmalar yapılarak kendileriyle, ya işte çeksin gitsin ne hali varsa görsün deyip telefonları kapatıp bu oyuncuların telefonlarını açmazsanız bunlar da gider ellerindeki sözleşmeyle bu işlere girerler ve kulübü bu duruma sokarlar. Yani bu anlamda maalesef bir zafiyet oluşmuş. Onu orada kastettiğim şey bu.
1: Orada şey dediniz, yani güzel, benim için, benim açımdan bunu tabii ki bilenler bilir, bilmeyenler. Orada bir hukukçu arkadaşımızı.
0: Evet, biz şu an çok ciddi bir hukuk ekibi yapacağız. Bir, İstanbul'da bizim Umur kardeşimiz var. Eskiden de spor hukukuyla ilgilenen, yeni gelen davalar vesaire takip ediyor. Bizim kendi ofisimizde, benim dışımda aynı zamanda yönetimde iki avukat daha var. Bir Ahmet Can Bey, benim ofiste zaten beraber çalışıyoruz. Bir daha Sahra Hanım var, ofis dışından bir avukat hanım, o da yönetimimizde. Dolayısıyla biz hukuk tarafını bir kere sağlam aldık. Yani kendimizi bir kere hukuksal anlamda kulübümüzün hak ve menfaatleri üst düzeyde korunacak. Mali yönden de Mersin kamuoyunun yakından tanıdığı çok kıymetli, çok başarılı bir üstad vardır, Halim Yiğit Hiç. Arkadaş, o da mali konuda çok ciddi katkılar sunuyor. Yani dolayısıyla finans, hukuk kısımlarını bu anlamda şey yaptık. Sportif konularda da zaten biliyorsunuz, başta da söyledim. Serkan Damla her ne kadar resmi olarak milli takım antrenörümüz ise de, bugün Montella'nın yardımcısı, bu cumada hatta gidecek burada. Benim en büyük şanslarımdan bir tanesi bu ara dönemde. Ha, tabii milli takımımızın elenmesi bu çok üzücü bir sonuçtu ama Mersin İdman Yurdu açısından en azından Serkan Damla'nın erken bir zamanda gelip burada bizimle kulübün sıfırdan yaratılması noktasına, bakın sıfırdan diyorum. Kulüp adeta nasıldı biliyor musunuz? Mezarda bir ölü düşünün. Bakın mezarda ölü olan, ancak öldüğü söylenen fakat canlanma ihtimali olan bir şeyden bahsediyorum. Biz bunu aldık, mezardan çıkardık, tedaviye aldık ve bu süreçlerin sonunda şey noktasında bütün yapılanmalarımızı oluşturduk. Bugüne kadar yaklaşık 20 tane oyuncu aldık. Bakın 1-1,5 aylık süre zarfında. Daha biz yönetim kurulumuzu görevimize başlamadan önce futbolcu görüşmelerini yaptık, DELEV'le protokoller yaptık, Günlerce il dışına gittim. Süreçleri

0: ettim ve bununla ilgili yönetici arkadaşlarımla gerçekten çok ciddi bir mesai harcadık ve bu süreç, yani günde 2-3 saat uyunarak bu noktaya gelebildik ve ligin başlamasına şurada yaklaşık bir 25 gün var. 6 Eylül'de ilk maçımızı burada oynayacağız. Mazıdağ'la grubun iddialı takımlarından bir tanesi. Biz şu anda cumartesi günü takımımız kampa gidiyor Erzurum'a. Yani düşünün, yok olmuş, bitmiş, tükenmiş olmayan, sadece arması olan, sadece ve sadece arması olan ve 150 milyona yakın borcu olan bir kulübü biz bugün idman yaptırıyoruz. 20 tane oyuncusunu almışım sözleşmeli, sahaya çıkarmışım. Konaklama yerini ayarlamışız. Peşinat ödemelerini yapmışız ve yapmaya devam ediyoruz. Transfer engellerinin önemli bir bölümünü planlamaya bağlamışız. Planlamışız, taksite bağlamışız, ödemelerini yapmışız ve çok kısa vadede Mahmut Bey böyle bir şey yaptık. Yani inanın, şunu demek istiyorum. Ben veya başkası olabilirdi. Yani kendim için söylemiyorum. Bu kadar kısa sürede yok olmuş bir şeyi sahaya indirip, canlı hale getirip mücadelenin içine sokmak zaten başlı başına bir kazanç, yani çok önemli bir şey.
1: Bir şey, buraya sizi iten neydi?
0: Evet, bizi iten ne oldu? Şimdi hep
1: ya
0: beni çok
1: yerde,
0: yakından seven
1: durduğun yerde benim, Murat Altındere Mersin'in en iyi avukatlarından, en iyi hukukçularından birisi, rahatı dururken,
0: evet,
1: evde ailesi dururken, işi gücü dururken, bu Cenan içine niye sizi soktular? Evet, evet. Niye girdiniz?
0: Şimdi şöyle, neden? Şimdi Mersin Manyurdu taraftarlarımız, kırmızı şeytanları ve diğer kamuoyunda camiamızın diğer bileşenlerinin yarattığı Mersin İdman Yurdu sahipsiz değildir. Sahip çıkalım yürüyüşü başlatıldı. Bu yürüyüş işte Muhammed Dernek Başkanı, Murat Tanış gibi çok kıymetli kardeşlerim, Aydın Demirci gibi, bunların organize ettiği bir ekipti. İsimlerini eksik bırakabilirim, kusura bakmasınlar, aklıma ilk gelenleri söylüyorum. Bunların başlattığı bu yürüyüşte ben de yer aldım. Bir idman çocukluğundan beri İdman Yurdu sevdası olan, eski Tevfik Sır'ın önünde kuyruklarda, maç kuyruklarına girmiş bir insanım. Turgut Reis Mahallesi'nde doğdum. Memleket anlamında, hani memleket çocuğu olarak yıllarca bu sevdayı, bu armayı zaten içimizde, yüreğimizde taşıyan bir insanız. Tabi bu kente karşı bir vefa borcumuz var. Ama doğru söylüyorsun abi, şöyle. Şimdi beni seven, beni düşünen, bakın İdman Yurdu'nu değil ama beni düşünenler bana diyor ki sen bu yola niye girdin? Sen hayırdır diyorlar. Yani işin gücün bu kadar yük, bu kadar para. Araya, bireysel sevenler.
1: Araya gireyim.
0: Evet.
1: Araya gireyim. Bazı başkanları, mesela Mesut Saltık, Servet Başkan gibi başkanları tenzih ederim. Diğerlerine bir şey diyemiyorum. Şimdi geliyor mesela bu soruyu ben şimdiden soracağım. Sormak zorundayım. Seyirciler bunu istiyor benden. Şimdi acaba diyorlar Murat Altındere'de kulüp başkanlığı yapacak. 2 sene, 3 sene sonra bir enkaz bırakıp mı gidecek?
0: Evet.
1: Bu soruyu soruyorlar.
0: Şimdi
1: bu evet, soruyu sor, bu cevabı burada kalsın diyorlar.
0: Şimdi Mahmut abi, abi diyorum, sen saygımdan şeyimden, Mahmut Bey de diyebilirsin.
1: Rica ederim, rica ederim.
0: Şimdi abicim şöyle, şimdi 150 milyon borcu olan, bir tane topu olmayan, tesisi olmayan, kulüp binası olmayan, hocası olmayan, oyuncusu olmayan bir şeyden daha büyük bir enkaz olabilir mi abi?
1: Olamaz.
0: Yani bu en büyük enkazdır. Şimdi biz en büyük enkazı yaşatmak için, bu enkazdan kurtulmak için, yeniden bir takım yaratmak için, bu neye benziyor abi biliyor musun? Motoru sökülmüş, farları sökülmüş, direksiyonu sökülmüş, sadece belki kaportası dahi olmayan, sadece bir amblemi var ya, markası olan, işte aracın önünde bir marka düşün abi, sadece o var. Onun içinde hiçbir şey yok. Yani bir örnek vermem gerekirse açıkçası bu. Şimdi biz ne yaptık abi, dedik bir dakika, ne oluyor? Ya şu bir toparlayalım şu arabayı, bir kaportasını yapalım, motor takalım. Şimdi biz bir şey yürütelim ya, bir sahaya sürelim bu arabayı, bir yola çıkaralım. Şimdi Allah'ın izniyle bakın, çok kısa zamanda bir buçuk aylık bir süre çalışma dönemimizle alakalı. Yani ön çalışmayı da yaptık o zaman. Bu kadar süre, kısa sürede takımı bugün cumartesi günü abi 25 oyuncusuyla kampa göndermek önemli bir şey abi.
1: Müthiş
0: yani
1: bir
0: bunu
1: şey.
0: Bakın
1: müthiş,
0: kendi
1: müthiş,
0: bak
1: müthiş.
0: İnanın hani yanlış anlaşılmaz. Ben kendimi öveyim ya da arkadaşlarımı, yönetimi öveyim diye demiyorum. Bu bir zor iş. Yani şunu demek istiyorum. Bu yapıldıysa abi, şu anda bu yapıldıysa bir kere çok önemli bir iş yapıldı zaten. Yani inanın şampiyonluk kadar önemli bu. Bakın şampiyonluk, bir yıl şampiyon olursun, ikinci

0: yıl tekrar şeye girersin, lige girersin, yeniden bir mücadele edersin. O ligde başaramazsın, düşersin, yeniden bir süreç olur. Abi bir de olmayan bir şey yaratmak. Şimdi olmayan bir şey, var olmayan bir şey nasıl maç yapsın, nasıl lige katılsın, nasıl şampiyon olsun? Bir şeyi var etmek çok önemlidir. Şimdi bizim ilk şiarımız, idman yurdumuzu yeniden zaferlere taşıyacağız, yaşatacağız. Bak yaşatmak, yani bir hasta düşün abi, entübe olmuş, hatta entübeden de yani umudu kesilmiş. Öyle düşün abi, yani ölüme terk edilmiş, fişi çekilmiş, neredeyse o aşamaya gelmiş bir hasta. Ya biz ne yaptık biliyor musun? Ayaklandırdık, şu an
1: koşuyor,
0: yürüyor. Koşmasa da abi yürüyor.
1: Koşuyor, koşuyor. Evet,
0: koşacak inşallah abi. Öyle şey yapalım. Ha burada yükümüz çok ağır abi. Ben bunun farkındayım. Zor bir iş.
1: Şunu açar mısınız? Evet. Bakın tekrar ediyorum. Çünkü eskiden bazı, isim vermeyeceğim, bazı kulüp başkanları, ben de idman yönetiminde değil de altyapı koordinatör olarak kaldım. O zamanki başkanın yanına gittim. Yanında da bir hoca vardı. Afım istedim. Bu şekilde ben burada duramam dedim. Ya niye duramam? Duramam dedim. Bu konular bana uygun değil. Bu yapı bana uygun değil. Benim dünyama uygun değil. Futbol mantalitesine, futbol duygularıma uygun değil. Burada dedim çapraz işler oluyor. Farklı işler oluyor. Anlatsam anlayamazsın. Hmm. Beni affet dedim. O zaman rahmetli bırakmadı. O zaman Ali Bey vakası oldu. Yani şimdi halkın, taraftarın gözünde, ki sizi tenzih ederim, şu mu diyorlar? Ya 2 sene, 3 sene sonra bir enkaz daha bırakılır mı?
0: Yani ona tekrar döneyim, yine söylüyorum. Olmayan bir şeyi var etmek zaten başlı başına bir başarıdır. Şimdi olmayan, yaşamamış ya da ölmüş bir şeyi biz yerinde bırakırsak zaten ortaya bir şey çıkmaz. Şimdi biz bunu yaşattık. Amacımız ne? Kalıcı projelerle bu takımı sürekli bağışlarla, bakın bu bağış kampanyaları yaşama dönmek için gerekli olan acil ihtiyaçların atıyorum belki de %1'ini karşılıyor. Bizim bazı şeyler geldi ya işte hemen bağış, bakın bu kentin takımı Mahmut Bey, yani bu takım bir şirket, bir şahsın, bir bireyin takımı değil. Murat Altınleren'in bu Yeni Mersin Manyurdu Futbol AŞ'de ne bir hissesi var ne bir sahipliği var. Murat Altındere oradaki spor kulübümüzün, idman yurdumuzun tek sahibi olan spor kulübü, yani derneğin, eski adıyla dernek spor kulüplerine dönüştü futbolda biliyorsunuz 2024 yasal düzenlemesinden sonra. Derneğin bir üyesiyim ve oranın genel kurulunun seçtiği başkanım. Bu genel kurul toplanır. Bir yıl sonra, 2 yıl sonra bu genel kurul yeni bir başkan getirir. Yeni bir görev değişimi olur. O kişi idman yurdunun başkanı olur. Ama sahibi olmaz. Bak, sahibi olmaz. Ben idman yurdunun sahibi değilim. Ben idman yurdunun, kentin takımı idman yurdunun bugün başkanıyım.
1: Şurada araya gireceğim. Bundan 3 ay, 4 ay önce, tabii siz gelmeden önce bir şey vardı. %51 hisse bir yerde, %49 bir yerdeydi. Bu hisseler nedir? Mesela Mersin Spor Kulübü'nde %51'i, %49'u dernekte.
0: Şöyle.
1: Bunlar çözüldü mü?
0: Şöyle abicim. Bir, burası Sayın Metin Saltık döneminde, ki bu kulübün kurucusudur. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Yani Yeni Mersin Manyurdu İçel Spor'dan sonra Yeni Mersin Manyurdu adıyla bir aile, Saltık ailesinin kurduğu bir şirketin süreciydi. Metin Başkan bırakınca dedi ki ben kulübü teslim ediyorum, veriyorum. Cüzi de bir borç, bildiğim kadarıyla 2,5-3 milyon bir borçla devretti. Devri MSK, Mersin Spor Kulübü, yani Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sportif faaliyet yürüten, yani en azından bildiğim kadarıyla bu süreç böyle ilerledi. Bu kulübün Mersin Büyükşehir Belediyesi temsilciliğinde de bir spor kulübü olduğu için böyle bir faaliyet içerisinde. Sonra Metin Başkan buraya devretti hisselerini. Yani spor kulübüne, kentin takımına doğru bir yol alındı. Yani Metin Başkan, Saltık ailesi olarak hissedar olduğu bir devri, önce bir yarısını devretti dediğiniz gibi. Sonra hisse devirleri yapıldı kendi aralarında. Servet Başkan da bu kulübün, Mersin Spor Kulübü'nün, MSK'nın, AŞ'nin tek ortağı olan kulübün yine benim gibi başkanıydı. Fakat ne yaptık yeni dönemde? Biz MSK'dan bu Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonunu

0: yürüttüğü o spor kulübü sürecinden artık MSK'dan değişti. Mi 2025 Mi Spor Kulübü olarak adı değiştirildi. Üyeler
1: şu anda böyle evet, mi?
0: Şöyle artık Mi Spor Kulübü yani MSK değil. MSK bildiğimiz MSK.
1: AŞ de değil.
0: Evet, AŞ yok. Zaten şirket AŞ de. AŞ'nin tek ortağı kulüp, spor kulübü abi. Bak AŞ
1: devam ediyor mu?
0: Şöyle tabii AŞ. Şimdi AŞ'nin eskiden ortağı kişilerdi. Mesela Ahmet, Mehmet, Metin Salt. Ya öyle
1: şimdi
0: düşün. Şimdi spor kulübü.
1: Ortak oluyor.
0: Yani kulüp tek ortak. Yani AŞ'lerin yani şimdi anım şirkette tüzel kişi olarak ya şahıstır ortaklığı ya tüzel kişidir. Yani dernek diyelim. Bir spor kulübü deyince bazen yanlış telaffuz, yanlış anlaşılabilir. Hani dernek statüsü diyelim. Yani dernek ne demek? Kentin takımı demek. Bir kişiye özgü demek değil. Üyelerinin kendi arasında yönetim mekanizmalarının oluşturduğu bir yapı. O yüzden biz dedik ki kentin takımına kent sahip çıksın. Ben Murat Altındır olarak sahip çıkacağım ama şimdi benim şahsi bu şirketin tek ortağı ben olsam, sahibi Altındır olsa benim insanlara giderken bir talepte bulunurken belki haklı olarak insanlar diyebilir ki ya arkadaş sen kulübün sahibisi şirket gibi burası 1 milyon da olsa senin 100 milyon da olsa senin yarın burayı değerlendiğinde sen birine sattın devrettin bizim verdiğimiz paralarla değerlenecek sonra gideceğim kulübü satacağım para kazanacağım mantığı olabilir mesela ben buna o yüzden normal karşılıyorum ama şimdi bizimki öyle değil bizimki halkın yani Mersin'in Manyurdu'nun kentin Mersin'in takımı bu bir şirket şahsın değil Murat Altındere orada sadece kulübü temsil ediyor. Farkımız
1: şu budur,
0: bu yani.
1: Şu budur. Şimdi Murat Altındere Mersin İtmanlı Kulüp Başkanı.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi üye kayıtları yapılıyor.
0: Ya üyeler
1: yapıyoruz. Şu ana kadar kaç üyeniz var?
0: Şu ana kadar biz yaklaşık 60 üye yaptık. Neden? Hiçbir üyesi 10-15-16 üye vardı. O zamanki başkan yakın çevresindeki arkadaşların kurduğu bir yapılanmaydı. Normal. Yani
1: şimdi oraya geleceğim.
0: Şimdi ne yaptık ama biz? Şimdi abi üye yapıyoruz. Mesela tamam. Mahmut Altınbakır. Gelecek abi üye kulübümüze başvuracak. Diyecek ki biz bunun kampanyasını başlatacağız. Şimdi şeyle uğraştım ya abi dedim ya şimdi kulübü önce bir takımı kuralım, bir sistemi kuralım. Sonra yavaş yavaş bu sefer yönetsel mekanizmaları kuracağız.
1: Bunları,
0: kurumsal yapıyı
1: bunları
0: kuracağız.
1: Bunları niye soruyorum biliyor musun?
0: Bu çok başkan? Önemli.
1: Niye soruyorum biliyor musun? Şehirde bir korku var.
0: Şehrin takımı abi bu.
1: Korku var.
0: Ticaret adamında,
1: ticaret adamında, evet, erbapta, sanayicide, malum işte,
0: hissediyorum abi bunu.
1: Malum mesela Mahmut Aslan, Hasan Aslan, mesela Mersin İtmanlı'dan neyini esirgeyebilir bunlar? Ama bir korku var,
0: yıllarca
1: bir endişe var. Verdiğim nereye gidiyor?
0: Aynen abi, bu soru yani, önemli.
1: Şimdi şu mesajı verebilir misiniz? Murat Altındere, kulüpteki üye sayısını 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500
0: çok daha fazla.
1: Yaptığı zaman
0: minimum 1000 üye.
1: 1000 üye.
0: Çalışıyoruz 500, yani.
1: 2000 üye.
0: Çalışıyoruz.
1: Beni beğenmediği zaman imza toplar genel kurula gidersiniz. Başkanı değiştirebilirsiniz diyebiliyor musunuz?
0: Sistem bu zaten. Bizim sistemimiz bu olacak. Şimdi bakın ben niye genel kurulu yaptım?
1: Evet.
0: Benim şiarım bu zaten. Ben diyorum ki kulübü bir kişi belirlemesin, bir şahıs belirlemesin, kapalı kapılar ardında belirlenmesin. Kulübün nasıl büyük kulüplerin hepsini genel kurulu yapılmıyor mu abi?
1: Evet.
0: Delegeler yok mu?
1: Evet var.
0: Biz de kulüplerde delegelik yaptık. Ne oldu? İmza topluyorsun. Genel kurula gidiyorsun. Seçim oluyor. Seçim çalışmalarında birden fazla aday oluyor. Ne güzel demokratik bir sistem. Projeler sunarsın abi.
1: Önce
0: dersin ki bunları. İdman yurdu tarihinde ne zaman gördün abi sen genel kurulu?
1: Gördüm, çok gördüm.
0: Yakın zamanda
1: niye?
0: Gördün mü?
1: Yok, yakın zamanda yok. Önceki genel kurulara gittim. Adam... Ya kusura bakmayın isim de vermeyeceğim.
0: Ya bir odada yapmış.
1: Pompacısını üye yapmış. Şimdi ben adayım diyor. Rakip tek çıkıyor. Seçilemeyeceksin ki.
0: Yok öyle yok. Bir dünya.
1: Şansın yok.
0: Şimdi tabii dediğim gibi geçmiş şeyler farklı. Biz şöyle kulübün yönetsel olarak dernek. Şimdi dernek yapılanmasına üye kulübe spor kulübüne üye spor kulüpleri kanunu var.
1: Üyelik bedeli, için. Bedeli var
0: şimdi
1: mı?
0: Şimdi bununla ilgili şöyle abi. Biz bir çalışma yapıyoruz. Henüz yayınlamadık ama açık söyleyeyim. Hani birazcık da kulübe ekonomik olarak yani Murat Altındere'nin cebinden sürekli bakın olmaz.
1: Olmaz.
0: Mahmut Altınbakır'ın cebinden olmaz. Olmaz. Servet Bey'in cebinden olmaz. Bakın biz kulübü şu ana kadar yönetim ben ve başka yönetici arkadaşlarım 20 milyon para vermişiz abi. Bak bir ayda ya. Bir ayda.
1: Doğrudur.
0: 20 milyon para
1: toplamış. %100 doğrudur.
0: kulübün İBAN hani bağış kampanyası, bazı arkadaşlar diyor ya işte siz ne yaptınız? Ya bağış kampanyasından şimdiye kadar o da 3.843.000 lira. Yayına gelmeden önce toplanan rakam bugüne kadar 3.843.000. Bunun zaten
1: hampa yetmez.
0: Evet. Şey ne abi biliyor musun? 3 milyonu zaten bizim böyle nazımız geçen bazı arkadaşlarımızı arayıp bu toplam 3 milyonun 6 kişi ödemiş abi. Bak,
1: mesela şöyle araya gidiyorum.
0: 6 kişi ödemiş 3 milyonu.
1: Bir izleyen söylemiş. Mersin Mayordu Derneği'ne girmek, üye olmak için şartları ölmek istiyorum.
0: Evet, Mersin Mayordu Spor Kulübü'nün üyesi olabilmen için kanunun aradığı bazı şartlar var. İşte mesela yönetici olabilmen, sabıka kayıtların önemli bizde. Bu kulüpte yasada var. Şimdi bunun için bizim açık söyleyelim, üyelik başına belli bir gelir elde etmezsek boşuna bu üyelik sistemini kurarız.
1: Tabii.
0: Katılımcılık ayrı bir şeydir. Kulübe tabii ki şey olacağız ama 50 bin lira mesela abi iş adamlar. Organize sanayi bölgesiyle görüştük. Sabri Tekli bu süreçte en büyük teşekkürlerden birini hak eden bir insan.
1: Bence de.
0: Burada huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Neden? Sabri Tekli bu işin başından sonuna kadar. Bakın hiç ne yönetimde bir yerde adı var ne bir şeyde adı var. Kısa bir dönem böyle bir başkanlık girişimi süreci oldu, sonra olmadı bazı sebeplerle. Bugün perde arkasında kendisi, Hamit İzol, bakın Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye'miz, Toroslar Belediye Başkanımız, Yenişehir Belediye Başkanımız. Bunlar gerçekten bu süreçte, Sayın Milletvekillerimiz, bakın bunlar geçen antrenmanımızı izlemeye geldiler Sayın Vekillerimiz. Siyasi parti ayrımı yapmaksın, il başkanlarımız hepsi koordinasyon içindeydik. Genel kurul öncesi çok coşkulu bir şey oldu ki Büyükşehir, biliyorsunuz genel kurulunda bir haftalık çalışmamızda o kadar ciddi bir genel kurul yapabildik bir haftada.
1: Şahane
0: olmayan bir takımın genel kurulu bir haftada.
1: Hayır, böyle şahane bir
0: kocaman bir genel kurul yaptık. Bu neyin göstergesi biliyor musun abi? Yola çıkarken iyi bir yönetim kurulu sayı değil. Bakın ben de sayı öyle fazla. Ben 14 kişi şu an sayımız. Burada aktif olarak 10 civarı arkadaşım var. Diğerleri şehir dışında bize online katılabiliyorlar bazen.
1: Biri Vedat'tan.
0: Evet, Vedat'tan. Abi biz bunu yayınlıyoruz. Bakın biz bunu kurucu bir irade bu. Bir ay sonra inşallah lig başlasın. Süreç biraz bir noktaya varsın. Tüzük kurultayıyla üyelik. Mesela yönetim kurulu resmi olarak 5 asil 5 yedek. Şimdi 5 asil 5 yedek olur mu?
1: Olmaz.
0: Şimdi bunu en az 21'e çıkarmam lazım. Şimdi bunu resmi. Daha önce yöneticiler olmuş abi. Adam üye değil. Bakın bırak yöneticiliği. Resmi olarak üye bile değil. Ama adam yönetici diye dolaşıyor. Ya abi bu insana haksızlık. Bu adam yönetim kurulu üyesi ise, yönetici ise resmiyette de yönetici olacak. Resmiyette olmayan kağıt üstü yöneticilik sıfatları kimseye veremeyiz. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla burada sistemi değiştireceğiz. Üyelik sistemi üzerinden aidat, yıllık aidat, giriş aidatı belli bir rakam üstü olacak. Kulübümüze buradan bir gelir aidatı.
1: Onları şimdi açıklayabilir misiniz?
0: Şimdi mesela diyelim 50 bin lira talep ettik. 1000 kişi üye yapmak istedik. 50 milyon para. Bunu zorlayacağız. İki, bunu verebilecek insanlardan alacağız. Bakın şimdi Mahmut abi, adam gidiyorsun bağış istiyorsun. Diyorsun ki ya niye vereceğim? Ya seni kulübe üye yapacağım ya. Sen Mersin İdman Yurdu'nun bir üyesi olacaksın. Sen Mersin İdman Yurdu'nun geleceğini belirlerken genel kurula geleceksin, söz alacaksın, çıkacaksın kürsüde konuşacaksın. Sen bunun içinde bir giriş aidatı ödeyeceksin. Kusura bakma. Her şeyi harcayacaksın, her şeyi bulacaksın ama 50 bin lirayı ben bulamam yok.
1: 50 bin lira
0: veremeyenlerle vatandaş ilgili daha bir şöyle yapacağız. Bunlar da atıyorum onursal Fahri de üyelik sistemi getireceğiz. Bunlar atıyorum abi kulübün aktivitelerine katılacaklar, genel kurullarına katılacaklar, söz hakları olacak, konuşma yapacaklar, deklarasyon yapacaklar. Bu diğer üyelerimiz ne olacak abi? Resmiyette asil üyelerimiz dediklerimiz kulübe en azından bir gelir. Şimdi abi bak kulübün
1: kalkınma döneminde
0: bak kulübün sahibi halk olsun abi. Mersin halkı olsun. Üyeler olsun abi. Üyeler. Girsin üye olsun. 50 bin lira da versin abi bak.
1: Versin.
0: Şimdi ben herkesten 500 alamam. 1 milyon alamam.
1: Alamam.
0: Ben bunu abi 1000 kişiden 50 alayım. Diğerleri olmasın. Diğeri abi bizim taraftarımızdır. Camiamızın sahibidir. Zaten bu kentin takımı abi. Yani şimdi bütün kenti biz üye yapabilir miyiz buraya? Yapamayız.
1: Yok.
0: Ama şimdi en azından belli kişilerin bir üyelik sistemi olacak. Yani böyle 20 kişi 30 kişi değil. Demokratik bir sistem bu. Bu şekilde bir yönetim anlayışı düşünüyoruz. Bir de bizim en büyük şeylerden biri abi şeffaflık. Şimdi Mahmut abi biz takip ediyor musun bilmiyorum. Yeni Mersin Mayurdu'nun Instagram sayfasından 2 günde bir, 3 günde bir böyle şey yayınlıyoruz. Bağış kampanyasından.
1: Sürekli takip ediyorum.
0: 1000 liranın altına kaçınma. Abi yazmamaya başladım. Şundan dolayı abi. Şimdi baktım çok küçük rakam ve çok uzuyor liste. Bu sefer de şeyini aşıyor. Biz de dedik ki yani burada en azından onlar zaten kayıtlarımızda.

0: var. Bunu yayınlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun abi? Bu kulübe destek vermiş. Atıyorum ne vermiş seversin kayıtlarda var abi. Bir de banka dışında 1 TL bu kulübün faaliyetinde yer alamaz. Ben bunu adımı koydum. Dedim ki bak ben buna izin vermeyeceğim. Her şey kayıt altında olacak abi. Ne kadar girdiyse kulübün banka hesapları, kayıtları belli olacak. Ayda bir bağımsız denetime yaptıracağız. Gelirlerine, giderlerine. Mesela abi şimdiye kadar kısa bir bilgi vereyim. Şu ana kadar bir aylık sürede bizim toplam 16 milyon 170 bin dediğim gibi 20 milyona yakın başkan ve yönetim kurulunun direkt üyeli bağışları var. 3 milyona yakın 5-6 tane arkadaşımızın bizim ricamızla telefonla ve yanına ziyaret ederek yaptırdığımız bağışlar var. 800-900 bin lira işte 5 bin lira, 1000 lira, 500 lira, 300 lira gibi böyle küçük rakamları aşmayan rakamlardan gelen gelir var. Toplam sadece yönetim ve başkan, benim başkan ve yönetim kurulu üyeleri haricinde 3 milyon 843 bin lira abi gelir var. Biz bunun karşılığında ne yapmışız abi? 12 milyon 900 bin lira deleve ödemişiz bak. Bu başımızın 14 sene öncenin borcunu biz transfer yasağını kaldırmak için ödemişiz. 7 milyon 113 bin geçmiş dönemden gelen borçların ödenmesi, yeni aldığımız oyuncuların peşinat ödemeleri için yapmışız ve hala bu hafta atıyorum mesela 5-6 milyon ödememiz var. Bir ay içinde yaklaşık bir 25-30 milyon ödememiz var. Bunun şeyi şu, biz bir planlama içinde gidiyoruz. Ana sponsorumuz var, Arbella Makarna. Bunun dışında sponsorlarla görüşme yapıyoruz. Formamızın sırtına, kola, şortumuza, işte koltuk altına şey alıyoruz formanın. Sponsorlar alıyoruz. Sahada, stat çevresinde sponsorluk şeylerimiz var. Kombinelerimizin üstüne isim yazdırarak sponsorlarla.
1: Bu arada bunlar, kombine değiliz, soruyor taraftar. Evet. Kombine fiyatları ne olacak? Açıklanacak mı yoksa zaman
0: şimdi
1: var mı?
0: Şimdi bu daha çok yakın zamanda açıklayacağız. Muhtemelen kale arkası ile ilgili son görüşme ama dediğim gibi resmi yayınladığımızda netleşmekle birlikte bir fikir vermiş olayım. Kale arkası 1925 tüm sezon. Bir de bu feda yılımız yani kuruluş yılımız, yeniden yaşama yılımız. O yüzden fedakarlık yapacak biraz taraftarımız. 1925 lira kale arkası bir sezon yani 1925 lirada verilecek. Kapalı tarafında aşamalı olarak 3000, 4000, 5000, 6000 civarı böyle VIP tribünler. Biliyorsunuz o uzaktan yakından ortaya sahaya dönük olarak. Localarımız olacak.
1: Localar açılacak mı?
0: Tabii locaları da açacağız. Belli firmalara, şeylere satacağız şahıslara.
1: Mesela bir locayı kaça vermeyi düşünüyorsunuz?
0: Bir locanın bir kişiyle ilgili. Şimdi şöyle loca fiyatları konusunda şimdi vallahi şöyle netleştirmeden buradan açıklamak için başkan ağzıyla doğru olmaz.
1: Tabii,
0: ama
1: doğru olmaz.
0: Atıyorum bir firmayla görüştüğümüzde mesela diyelim bu localar hani biraz da nasıl biliyor musun abi? Bu loca aslında bazı kurumların talebi doğrultusunda atıyorum ekonomik gücüne göre bazısına belki 2 milyona vereceğiz loca, yakınlığına ortaya.
1: Loca
0: 12 kişidir. 12 kişiden oluşuyor. Yani bunlar 2 milyonla 1 milyon arası değişebilir.
1: Bence de.
0: Yerlerine göre, konumlarına göre. Bence çünkü de. Olmaz. Bence çünkü de. Onun dışında zaten VIP tribünler var.
1: Tabii.
0: VIP tribünlerde oyun şeylerimiz olacak. Yani dediğim gibi bunlar o loca kısmı abi hani ilan edip ya gel buradan bir loca alma değil. O daha çok atıyorum organize sanayi, atıyorum ticaret odası ya organ yönetim olarak bir tane loca alın. Siz normal şart atıyorum 1 milyon. Ya bunun kulübe destek olması açısından bir locayı siz ticaret odası şu fiyata size vereceğiz. Çünkü abi niye? Ha bir iş insanı geldi ya da bir aile geldi dedi ki ben almak istedim. Oradaki ticaret odasının gücüyle onun biri değil tabii
1: değil
0: ki.
1: Tabii ki.
0: Orada koca locaların satışına göre bir planlama yapacağız. Burada kulübümüzün menfaatleri önemli.
1: Kesinlikle.
0: Abi. Yani ama şey sabit olacak tabii. Yani biletler, kombineler, fiyatlar sabit. Tabii. Localar değişken olabilir. Dediğim gibi öyle bir süreç işleteceğiz.
1: Öyle sorular yazıyor ki.
0: Şey geliyor.
1: Böyle bir öyle sorular ki hepsini sorsam var ya.
0: Şey var. Abi store açıyoruz. Çok yakında.
1: O store'u nereye düşünüyorsunuz?
0: Store zaten bir tane şeyde var. Forumun biliyorsunuz girişinde bahçede var bir tane. Orayı hemen aktif hale getireceğiz. Kulübümüzü. Orası uzun yıllardır aktif değildi. Hızlıca sonra da bittikten sonra hızlıca birkaç tane daha
1: eski
0: ilçelerde.
1: Eski store'un
0: olduğu yer mi? Forum.
1: Biliyorum eski store.
0: Eski store'un olduğu yer.
1: Olduğu yer mi?
0: Orayı aktif hale getireceğiz. Evet. Daha şey hale getireceğiz abi. Daha
1: aktif
0: hale getireceğiz. Keza yine ilçelerimizde Bezitli, Akdeniz, Yenişehir Belediyesi, Palm City, Marina görüşmeler sağlayacağız. Palm City ile görüştük.

0: Burada Sinan kardeşim, Sinan Akbol'a çok teşekkür ediyorum. Dün ziyaret ettim yönetimle. Bizi ağırladı. Dedi ki İdman Yurdu bizim sevdamız. Mersin İdman Yurdu kentimizin takımı. Biz de burada Palm City olarak burada faaliyet yürütüyoruz. Buranın bir alışveriş merkeziyiz. Mersin'in insanıyız. Biz kulübümüzün yanındayız deyip bağış yaptı kulübe. Yanımızda ödeme yaptı dedi ama sizden istirham ediyorum dedi. Kayıtlarda bulunsun ama beni dedi hani rakamı söylemeseniz de olur. Çünkü dedi benim kimseye şey yapma gibi bir derdim yok. Benim öyle bir niyetim yok. Biz de kendisine teşekkür ettik. Palm City'ye teşekkür ettik. Yine Hacı Baba Restoran mesela abi. Onur etmemiz lazım.
1: Oraya,
0: bunlar kentin
1: markaları. Orada ben bir parantez açabilir miyim? Şimdi geldi arkadaşlar dedi ki ya bu yönetim, bu teknik kadro bilmem ne falan. Dedi ki bak benim görüşüm, bana sorarsanız bu yönetimin, bu teknik kadronun 2 yıl kredisi var. 2 yıl. Bu takım sahada 5 de yese, 6 da yese, 8 de yese kimse ağzını açamaz. Çünkü düne kadar ölmüş İdman Yurdu ağlıyordunuz. Şimdi geleceğim o lokantacı, isim vermeden gidelim. Şimdi dedim bir futbolcunun, bir öğlen yemeğinin maliyetini siz biliyor musunuz? Onlara soruyorum.
0: Evet.
1: 1000 lira. Bak ölüsü 1000 lira. 35 tane teknik kadro yönetici
0: oyuncu,
1: antrenman bittiği zaman şey... o ilgili şahsın, arkadaşın müessesine gittiği zaman 35 bin lira. Bu ayda 3 kere gidesen ne olur? 100 bin lira. Yılda ne olur? 2 milyon. Al sana para.
0: 3 öğün yemek veriyor.
1: Al sana para işte.
0: 3 öğün şu an kamp bedava harcanıyor.
1: Abi 3 milyon.
0: Şimdi bazısı para veriyor, bazısı yemek veriyor.
1: Abi 3 milyon para değil mi?
0: Az para mı? Yani dolayısıyla çok ciddi bir şey. Yani şimdi hepsine örnek. Bakın örnek Hacı Baba mi? Restoran.
1: Evet.
0: Sağ olsun. Adnan Gündoğdu, o da sabah lokantası da dostumuz. Onunla da görüşeceğiz. O da her zaman İdman Yurdu'na destek olmuş biri. Yani burada nice dostlar var. Mesela yani çok kıymetli insanlar var. Yönetimde yer almayıp
1: ama
0: destek
1: burada,
0: olanlar var.
1: Burada şu var. Mersin'e bunlar yapılırken kendinizi kenara atmayın.
0: Evet.
1: Atmıyorsunuz da bir güven verdiniz.
0: Ya biz inşallah Allah'ın izniyle.
1: Bir güven abi. Verdiniz. Yani duruşunuzla, konuşmanızla, şehri kucaklamanızla.
0: Şeffaf abi olmaya çalışıyor. Bizim en büyük şiarımız şeffaf hani abi.
1: Bir güven aldınız
0: şehirden. Bir de yönetim şeklimiz de öyle abi. Bak,
1: şehirden
0: Fatih
1: güven aldınız.
0: Fatih Özdiker benim can ciğer abimdir. Çok kıymetli Özdiker İnşaat. Fatih
1: evet.
0: Özdiker. Halim Yiğit.
1: Fatih evet.
0: Bak, çok
1: Halim
0: kıymetli
1: Yiğit,
0: insanlar.
1: Evet, çok.
0: Bak.
1: Çok kıymetli
0: yine keza yani çok kıymetli insanlar var. Mesela Vedat Güner'i. Yani Vedat evet. Çok değerli bir arkadaşım. Yani burada çok kıymetli arkadaşlarımız var. Derya var. Ondan sonra Evren Arkan. Mesela yani gerçekten Aziz Bakır. Yani burada isim Sahra Düzgün Tücel. Yani Murat Uyansoy. Şimdi bu insanlar Şehmuz Kahraman. Yani şimdi Vedat Tan. Bakın uzakta.
1: Evet, İstanbul'da.
0: Şimdi
1: eski hakem.
0: Şimdi Emre. Kardeşim Emre. Yani organize sanayiden Emre Kudret. Yani şimdi bu arkadaşlarımızın hepsi ismini unuttuğumda beni bağışlasın. Şimdi bu arkadaşlar neydi abi biliyor musun? Hepsi İdman Yurdu için biz bugün ne yapacağız? İnanın işi gücü bırakmışız. Allah'tan adli tatil benim. Bu 1 Eylül'e kadar duruşmalar falan ara verdiği için biraz daha abi gece gündüz koşturuyorum. Yani 5-6 arkadaş hele. İnan abi biz sabah 8.30-9'da başlıyoruz. Gece 1-2 artık arabada uyuyoruz. Sabah yine kalkıyoruz erkenden.
1: Şey,
0: yani çünkü başka yolu yok abi.
1: Soruyor.
0: Bunu yaşatma imkanımız yok.
1: Baro bu işin neresinde?
0: Ya baromuz Gazi Özdemir çok kıymetli bir değerli bir dost.
1: Çok kıymetli evet.
0: Gazi Özdemir yani kendisi de bağış yaptı bireysel olarak. Baromuza da dedi ki ya sonuçta şimdi Mahmut abi şöyle bu gönüllülük bir şey abi. Bak benim yapımda şu yok. Bu vermedi ben bunu tehdit edeyim.
1: Aynen.
0: Bu vermedi ben bunu Instagram'a aynen. Yazayım. Bu vermedi sen işte ver. Bir kişi söyledim. İsmini artık söylemeyeceğim. Bir kere çünkü söz vermiştim. Dedim ki onu söyleyeceğim. Bir tanesi çıktı sosyal medyada dedi ki 20 milyon dedi bağışlıyoruz biz dedi şirket olarak. Mersin İdman Yurdu'na. Benim yönetime gelmeden önceki dönem. Biz dedi 20 milyon harcayacağız. Yönetime para vereceğiz. Ben abi başkan oldum. Bir hafta içinde aradım arkadaşa dedim ki ya dedim sen 20 milyon dedim İdman Yurdu üstüne reklam yaptın bütün sosyal medyada herkes ya bunlar kim bunlar kim bilmem ne inşaat x inşaat. Bak dedim sen dedim tırnak içinde ekmeğini yedin Mersin İdman Yurdu. Şimdi dedim vereceksin bu parayı vereceğim. Veya da dedim seni canlı yayında dedim para vermediğini bunu deklar ettiğini ama vermediğini söyleyeceğim. Bak şimdi verdim vereceğim deyip vermeyeni ben söylerim abi. Bak bu benim borcum. Bu markaya borcum. Mersin İdman Yurdu'nun adını kullanacak. Mersin İdman Yurdu'nun ekmeğinden şeyinden yararlanacak. Mersin İdman Yurdu'nun ismini kullanacak. Sonra da ya kusura bakma vazgeçtim vermedim. O zaman demeyeceksin. Bunu vazgeçtim olmuyor.

0: Ben söylerim bunu dedim.
1: Ben bir kişi söyledim abi. Onu orada biraz şeye de girdim. Yani aslında avukat olarak çok şey yapmam lazımdı ama hani idman yurdu sevdası depreşince bazen yani tepki gösteriyor. Onun dışında abi bizim kimseyle kavgamız yok. Bak Mahmut abi. Vermeyen vermez. Bağış kampanyası gönüllülük esasıdır. Biz Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye'mizle yakın zamanda toplantılar
2: oraya yapacağız. Gelecektim de.
1: Sayın milletvekillerimizin, partilerimizin hepsinin desteği var bize.
2: Soru cevap gidelim biraz da.
1: Evet.
2: Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bu işin neresinde?
1: Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkür ederim. Mersin Manyurdu Başkanı olarak. Bu sürecin başlangıcında Sayın Valimiz Mersin'de ticaret odası, ticaret borsası, organize sanayi bölgesi, Büyükşehir Belediyesi'nden oluşan bir heyetle istişareler yaptı. Onun öncülüğünde, onun kurgusunda ve Sayın Valimiz tabii ki sonuçta ben bir hukukçuyum. Yani 26 yıllık bir avukatım. Sayın Valimizin de, Sayın Büyükşehir Belediye'mizin de yasal mevzuat çerçevesinde bir spor kulübü için yapabileceği şeyler
2: maddi
1: var.
2: Değil, maddi yok, değil, örnek, yok, manevi.
1: Şu
2: manevi.
1: Anlamda yok, şunu demek istiyorum. Bunu yapabileceği şeyler var, yapamayacak. Sayın Valimizin de, Sayın Büyükşehir Belediye'mizin de her anlamda, bakın açık konuşuyorum, her anlamda yanımızdalar. Bunu hissediyoruz. Örneğin, Sayın Valimiz bu toplantıları yaparak Mersin İdman Yurdu'nu önemsediğini, Mersin İdman Yurdu'nun yaşaması gerektiğini olan inancını ortaya koydu. Ve bu önemli bir şeydir. Yani bu kitleyi sen Mahmut abi çağırıyorsun. Ticaret odası, organize sanayi, büyükşehir, vali bey, Sayın Valimiz bunları topluyor. Mersin İdman Yurdu ne olacak? Murat Altındere'nin adı geçiyor. Erkut diye bir kardeşimizin adı geçiyor. Projeler anlatıldı, konuşuldu abi. Bunun sonunda biz genel kurulu yaptık. Burası demokratik bir sonuçta sistem, şirket ve bunun genel kurulu var. Bir spor kulübü. Bunun kanalizeleri var. Sayın Valimizin bu kişiyi ben başkan atadım ya da Sayın Büyükşehir Belediye'mizin bu kişiyi başkan atadım gibi bir şey yok. Yani böyle bir şey mümkün değil zaten.
2: Şunu
1: ama nedir? Önderlik, öncülük yapıyor. Evet, destek oluyor.
2: Maddi anlamda değil.
1: Ben anlatacağım.
2: Manevi anlamda.
1: Açıklama. Yok abi şöyle, kamuoyu bazen sanki Büyükşehir Belediye'miz ya da başkanımız, şey, valimiz kendi belediye bütçesinden ya da valilik bütçesinden sanki kulübe bir şey verebilir.
2: Yok, olmaz.
1: En büyük destek nedir biliyor musunuz?
2: Manevi.
1: En büyük destek nedir? Mersin İdman Yurdu bu kentin takımıdır. İş dünyası, kamuoyu, iş dünyası, buradan para kazananlar, bu kentte yaşayan insanlar ve iş dünyası Mersin İdman Yurdu'na, bu kentin takımına sahip çıkın, kayıtsız kalmayın. Bu yeterlidir.
2: Şunu demek istedim ben, evet, şurada. Sayın Valim, evet. Sayın Belediye Başkanım tabii bizim için çok kıymetli, çok değerli.
1: Evet.
2: Çok hizmetler var Mersin'e. Yani şunu demek istedim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım neresi derse içindeler.
1: Evet,
2: ama şöyle mesela Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Sayın Vali makamına gittiği zaman, ağırlandığı zaman, tamam, orada hoş karşılandığı zaman, ha diyecekler ki tamam.
1: Tamam. Bak, aynı Sayın Vali yakın zamanda.
2: Bu işin içinde.
1: Evet, biz
2: yani bizi kucaklıyor.
1: Biz görüşmeye.
2: Bizi kucaklasın yeter.
1: Abi biz başkanlıktan önce de Sayın Valiliğimizde, Sayın Vali yardımcımızın organize ettiği toplantılarda görüşlerimizi açıkladık. Kulüple ilgili maddi durumu, bilançoları izah ettik ve bu süreçle ilgili kesinlikle kendi liderliklerinde ve öncülüklerinde bu süreç gelişti. Keza genel kuruldan önce ben bizzat Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'i ziyaret ettim. Kendileriyle istişare ettim yönetim kurulundan arkadaşlarımla. Bu süreçte kesinlikle idman yurdunun yaşatılması, bu kentin yaşatılması noktasında bu sürecin başlatılması, devam ettirilmesi, takımın yaşatılması noktasında yol alınması, kendilerinin de mevzuat çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi olarak kent takımına kayıtsız kalmayacaklarını söylediler ve yaptıkları en önemli ilk başlangıç olarak mesela tesisler, Macit Özcan tesisleri biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'mize ait. Orada biz antrenmanımızı yapıyoruz. Fitness salonunu kullanıyoruz. Keza İl Genç Spor Müdürlüğümüz, Göksun Müdürüm de özlüğünde Sayın Valimizin, Sayın Ahmet Gazi Vali Yardımcımızın bu konudaki çok çok ciddi katkıları oldu. Kurum kuruluşlar açtılar bize, tesisleri açtılar, sahalar açtılar. Yine Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özil, misafirhanesi var otel gibi. Çok güzel şartlarda orada kulübümüzle biz bir sözleşme yaptık kendileriyle ve bize çok kolaylık sağladılar. Orada şu an takımımız orada konaklıyor. Antrenmanını Büyükşehir'in salonunda yapıyor. Testlerinde. Kendi yerimizi de en kısa zamanda oranın ihalesinde yapmış. Büyükşehir Belediyesi Aziz Sancar testleri. Şu an saha çalışmaları devam ediyor. Konaklama bu yıl zor. Orası biraz harabe durumda. Dedim ya sabit.

0: Biz kulübe alırken kilitlenmiş kapılar, yani antrenman
1: otlar,
0: malzemesi
1: otlar,
0: hiçmiş.
1: Otlar hep biz.
0: Her şey bitmiş, tüketilmişti. Yeniden yaratma süreci. Kendileri yakın zamanda yapacağımız toplantılar ve görüşmelerle de Sayın Valimizden, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bu anlamda kentimizin Mersin İdman Yurdu'yla bütünleşmesi ve Mersin İdman Yurdu'na kayıtsız kalmaması, iş dünyasının kayıtsız kalmaması noktasında en azından hassasiyetlerini, en azından mevzuat çerçevesinde olabildiği ölçüde yanımızda durduklarını, yanımızda olduklarını bu manada bir zaten olanı hissettirecekleri, dışarıya da bunu dışa da vurulabilecek mekanizmalar için kendileriyle görüşme halindeyiz. Bu konuda en ufak bir şeyimiz yok, engelimiz yok. Bu kentin takımı, bakın Mersin İdman Yurdu bu kentin takımı. Bu kentin büyükleri, abileri, yöneticileridir. Sayın Valisidir, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'dır, ilçe belediye başkanlarıdır. Bu kentin bürokrasisi, milletvekillerimiz, bunlar çok önemli noktalarda ve antrenmanımızı geldiler, izlediler. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Genel kurulda çok ciddi Ankara'da önemli bir genel kurul görüşmeleri vardı. O yüzden o genel kurula sınırlı sayıda katılım olabildi sayın milletvekillerimizden. Bu manada bir duyarlılık olduğunu belirtmek isterim.
1: Şimdi şöyle gidelim. Sen başka müsaade edersen. Şu ana kadar kaç transfer yapıldı?
0: Biz şu ana kadar hiç transferim, hiçbir tane oyuncumuz yoktu. Bir iki tane altyapıdan gelmiş söz kağıt üstü devam eden çocuklar vardı. Onlar da biliyorsun geçen sene zaten takım çıkmadı. Son iki maça gitti. Şu ana kadar 20 tane transfer yaptık.
1: 20 tane.
0: En son bugün 2 tane imzaladık. Bugün de ilan ettik. 20 tane sözleşme imzaladık. Az değil.
1: Az değil tabii.
0: Yani zaten 24 dolayısıyla 1 veya 2 tane transfer daha yapacağız. 1 veya 2 transfer.
1: Santrafor mu?
0: Evet, santrafor üzerinde çalışıyoruz. Teknik heyetimiz, hocamız, biz yönetim olarak çalışıyoruz. Hani diyorlar ya çilek transfer. O noktada da bir çalışmamız var ama
1: çilek
0: bunlar
1: transfer.
0: Hepsi maddiyat.
1: Bu çilek transfer.
0: Ya bu çilek transfer lafı söyle. Şimdi biz
1: abi taraftar bekliyor.
0: İhtiyaca göre abi biz iyi zaten transferlerimiz şu ana kadar gerçekten çok etkili transferler. Bakın
1: şunu
0: çok
1: istiyorum.
0: İyi oyuncular aldık. Kadroyu incelesin.
1: Kadro iyi. Şimdi taraftar şunu bekliyor. Futbolda şunu diyorlar. Atan da tutan. Tutanımız var. Bak kaleci iyi.
0: Atan da iyi oyuncu.
1: Tutan var. Atan çilek. Burada bir çilek transfer ismi verebilir misiniz?
0: Biz şu anda bir tane iyi bir santraforumuz var. Biz Arıspor'dan aldık, Kerem'i aldık zaten biliyorsunuz. Bir de biz şu an üzerine çalıştığımız 2-3 tane alternatifle üzerine çalıştığımız transfer forvet var. Bu forveti de yani tek forvet değil, iki forvetli bir sistem kurmak istiyoruz. Zaten ayrıca genç takımdan gelen gençlerden de takviyeli 3 tane mesela kahveci var kardeşim, çok başarılı yine. Yani Adalıoğlu var, genç kardeşlerimiz, bunlar gerçekten takım içerisinde ciddi anlamda yer etme potansiyeli olan çocuklar, yani kentin çocukları, bunlar hepsi gelişecek. Biz dışarıdan aldıklarımızın yanında bir de bu kentin önemli değer verdiği oyuncular, bir de abi bizim en büyük yaptığımız şeylerden bir tanesi Gürsoy Turan ve ekibini getirdik. Gürsoy Turan ve ekibi Mersin insanı, Mersin çocukları, Mersin'de oynamış, yıllarca Mersin için, Mersin için ter dökmüş insanlar. Bunlar bizim için çok önemli. Keza Serkan Damla'ya buradan özel teşekkür ediyorum. Dostum, kardeşim bize bu süreçte çok destek oldu. Özellikle onun ismine, sonuçta biliyorsun abi transferlerde isimler önemli. Yani bir kişiyi aradığında bu kulübe normal transfer fiyatı belki 5-6 milyonsa, 7 milyonsa 4 milyona, 3 milyona bağladığımız bu manada oyuncularımız oldu. Dolayısıyla ama geldiğimiz noktada bizim bir çağrımız var burada. Yani iş dünyası, kamuoyu, bak camiamıza biz bir bağış kampanyası IBAN bildirdik. Dedik ki yeni dönemde yeni zaferlere veriyorlar. Kentimiz sağ olsunlar, verebildiği kadar veriyor. Herkesin maddi durumu, ekonomik şartlar belli. Ama bu kentte asıl çok büyük şirketler var. Bunların kayıtsız kalmaması lazım. Murat Altındere ve yönetici arkadaşlarının sırtından bu takımı kurmak, bakın bu, ben çok önemli bir şeyden bahsettim. Dedim ki abi bir ayda ben bu arada takımı alıp kurup 20 tane oyuncu alıp transfer yasaklarını belli bir noktada kaldırıp bu takımı kampa götürüp bir takım var edebiliyorsam arkadaşlarımla şimdiye kadar, bu önemli bir görev. Biz aslında en büyük vazifemizi şu anda yapmış durumdayız. yaşattık. Ama bundan sonra

0: Burası hep el birliğiyle olacak abi. Yani taraf, sadece bizde olmaz.
1: Taraftar şunu bekliyor. Başkan bir çilek transfer sözü ismi açıklayabilir mi diyor.
0: Efendim? Çilek ya ben şimdi bitmemiş bir transfer isim vermek benim. Yani ben şov yapmam. Ben görüşme halinde olduğumuzu zaten söylüyorum.
1: Öyle bir transfer var. Arkadaşlar tabii. Öyle bir transfer ya var bizim, mı? Çilek transfer. Zaten başkan, var. Ama isim veremem diyor. 3-4 tane isim var diyor.
0: Biz zaten görüştüğümüz kişiler var. Bugün mesela bizim camianın çok istediği çocuklar oldu. Aldı, getirdik, imzalattık. Görüşme halinde olduklarımız var. Şimdi bir de Mahmut abi şöyle, parasını veremeyeceğin, şartlarına uygun olmayacak, kulübe ileride borç getirip borç bırakacak oyuncuyu ben niye getireyim? Ben bu yönetim sorunlarının, geçmişteki hataların bugün acısını çekiyorum. Ben aynısını yapmak istemiyorum. Ben gerçekçi takımın, ben gideyim atıyorum 20 milyonluk oyuncu alayım, 15 milyonluk oyuncu alayım abi. Ben bunun parasını ödemeyeyim. Sonra yönetimi atıyorum bir şeyi bırakayım gitsin geri dönem baksın. Başkan, böyle bir hayat olmaz. Şeyden, yani. Böyle bir şey yok. Bizim kadromuz çok ya.
1: MIP'den, nükleerden bir
0: şu anda hiçbir
1: ses var mı?
0: Hiçbir destek yok.
1: Talep var mı?
0: Olacak inşallah.
1: Sizin talebiniz
0: var mı? Biz talep edeceğiz.
1: Edecek daha.
0: Bu konuda yani Sayın Valimizle de görüşeceğiz. Yani diyeceğiz ki hani kentimizin Büyükşehir Belediye Başkanımızla sonuçta kentin
1: abi. Oralara girmediniz
0: yani, zaten. Yani diyeceğiz ki hani ya yakın zamanda yapacağız. Şimdi yapacağız. Abi biz inanın bak bu aralar yani bizim bütün planlamamız takımımızı kampa göndermek bu hafta itibariyle. Artık sahaya inip yönetici arkadaşlarımızla bu görüşmeleri sağlamak. Sponsorluklar görüşmeleri sağlamak. Bunun için yani MIP'de diğer şirketlerde ya bu kentin takımına sahip çıkmalı. Ha gönüllülük bak yine söylüyorum gönüllülük. Hani ben zorlayamam. Sahip çıkmaları gerektiği görüşündeyim. Kamuoyu bunun mutlaka şeyini
1: ama gidip bir talepte bulunacaksınız.
0: Tabii ki bulunacağız. Zaten şimdi abi biz baş kampanyası yaptık. Şimdi IBAN'ı açıkladık. Sosyal medyamızda var. Biz kim tutuyor kimseye ya MIP ya da bir git şu büyük şirketler kulübe gidip bağış yap engel olan mı var?
1: Hayır.
0: Buna bir engel mi var? E şimdiye kadar yapılmadı. Yapacaklar. Ama konuşacağız.
1: Bir heyetle gidip bir şey yapmanız daha
0: isteyeceğiz
1: bir şey olabilir.
0: İdman yurdumuz için hepsini yaparız. Evet. Biz normalde şahsımız olarak gidip atıyorum bir yerden bir şey istemeyiz. Kendi kişisel işlerimiz için. Ama idman yurdumuz için kapı kapı da dolaşırız.
1: Şimdi şey diyeceğim. Hangi kategorilere lige katılacağız?
0: Efendim?
1: Hangi kategorilerde?
0: Altyapıda mı?
1: Altyapıda.
0: 14, 15, 19 bunlar kategoriler. Zaten net 3 tanesi zorunlu abi.
1: Zorunlu değil mi?
0: Tabii zorunlu.
1: Zorunlu olarak
0: zorunlarla katılıyoruz. İlgili var. Diğerleriyle ilgili de şöyle arkadaşlarla değerlendiriyoruz abi. Mesela çok kıymetli altyapıda bazı takımlar var. Bize katılmayı düşünen. Yani burada dediğim gibi netleşmeden şey yapmak istemiyorum. Hani
1: zorunlu olarak katılacaksınız.
0: Zaten biz altyapı çok önemli abi. Evet. Bak ben hocalara söyledim. Ben milli takım bizim A takımımızda zamanında hocalık yapmış Elçin hocam bak.
1: Elçin hocam evet.
0: Bak altyapıda hoca yaptık.
1: Serkan Bensol.
0: Serkan Bensol ya bunlar az isim mi? Abi bak şimdi
1: değerlisin bunlar.
0: Şimdi bu insanlar neyi kabul
1: ediyor? Sedat Azimoğlu.
0: Evet abi bak sen benden daha şey yapıyorsun ne güzel. Ben biliyorum. Yani şimdi isimleri çok şey yapmak istemiyorum. Şimdi burada önemli olan şu abi. Biz bu isimleri, bu kardeşlerimizi size dedik ki gelin idman yurduna sahip çıkın. Bazıları dedi ki yok ben dedi altyapıda kusura bakma. Gelmem. Ben A takımını alacağım. Dedik ki idman yurduna hizmet etmek yeri makamı önemli mi abi? İdman yurduna hizmet edeceksin. Altyapıya da gerekirse hizmet edeceksin. İlçin hocama ve diğer dostlara buradan teşekkür ediyorum. A takımında hocalık yapmış bir hocamız bugün altyapıda görev kabul ediyorsa bu neyi gösteriyor biliyor musun abi? Mersin idman yurduna olan bağlılığını gösteriyor. Bazılarına da belki örnek olur. Yani dışarıdan konuşmak, atıp tutmak, yok görev vermiyorlar, yok şunu yapmıyorlar, yok bana bunu yapmadılar demek kolay. Ben kendi şirketime, kendi büroma kimseyi almıyorum. Mersin İdman Yurdu'na biz alıyoruz hocalarımızı, oyuncularımızı. Mersin İdman Yurdu'nun menfaatlerine göre ben hareket etmek zorundayım. Evet.
1: Şey var başkanım bir de. Mesela tabii taraftar bunu merak ediyor da ben de taraftarın sorduğu sorulardan gidiyorum. Bu seneki Mersin İdman'ın hedefi ne?
0: Mersin İdman Yurdu'muzun ilk açık söyleyeyim yönetim olarak ilk görev aldığımızda ne dedik biliyor musun? Mersin İdman Yurdu'nu yaşatacağız.
1: Yaşatmak ilk hedef.
0: İlk hedef oydu. İlk hedef oydu abi. Mersin İdman Yurdu'nu yaşatacağız. Abi ne yaptık Allah'ın izniyle? Bugün takımımız sahada antrenmanını yapıyor. Cumartesi kampa gidecek. 6 Eylül'de Allah'ın izniyle statta 25 bin kişiyi bekliyorum. Ben de bekliyorum kusura bakmasınlar. Herkes yönetimden başkan.

0: Bu da benim hakkım diyorsun.
1: Sırta ben de bekliyorum.
0: Bu da benim hakkım.
1: Beni orada
0: peki. Peki yani, şunu sorayım bana.
1: Tabii şimdi 25 bin kişi peki, yok. Gerçekçi olalım peki. Ama açılacak.
0: Peki şimdi şöyle.
1: Tribünler dolacak yani.
0: Stada, stada gittiniz. Stada 3 bin kişi küser misiniz? Kırılır mısınız?
1: Ben şöyle üzülürüm.
0: Üzülürsün.
1: Ben küsmem abi. Ben bu takıma küsemem, taraftara küsmem. Benim böyle bir lüksüm yok. Ben üzülürüm abi. Üzülürüm. Derim ki bu takım ve yönetim hak etmiyor. Bu çocuğun
0: kırılganlık olur mu?
1: Ya şimdi şöyle üzülmek kendi içinde bir kırılganlık getirir ama bu bizi geriletmez abi. Bu bizi de hedefimizi de azaltmaz. Tersine abi bir daha yüksek sesle deriz. Ya arkadaşlar takıma sahip çıkın. Bakın oyuncu atmosferden etkilenir. Deplasmanda gelen oyuncular, rakip takım oyuncuları atmosferden etkilenir. Sen bu takımına sahip çıkarsan idman yurdu bir camiadır abi. 101 yıllık çınar. Bakın 16 Ağustos'ta burada duyuruyorum. 16 Ağustos pazar günü. Mahmut abi bunu sen de rica ediyorum duyurmanı. Mersin İdman Yurdu meydanında 1925. Bizim 1925 kuruluş yıl dönümümüzü simgeleyen saat.
0: 16 Ağustos.
1: Evet 16 Ağustos pazar. Bizim kuruluş yıl dönümümüz. İdman yurdumuzun kuruluş yıl dönümü.
0: Meydanda mı?
1: Evet. Mersin İdman Yurdu meydanında sahilde tüm camiayı bekliyorum. Zaman, taraftarımız yürüyüş organize ediyor.
0: O zaman şöyle diyelim. Değerli izleyenler, değerli Mersin İdman Yurdu taraftarları, sevenler.
1: Camianın hani, tümü.
0: Tümü. Hani şöyle bak ben biraz başkan gibi konuşmayacağım. Hani ağlıyordunuz ya. Hani gözyaşları döküyordunuz ya.
1: Kapandı.
0: Hani diyordunuz ya. Mersin'de bir Mersin sevdalısı yok mu? Alın size sevdalı. Ne diyor? 16 Ağustos pazar günü saat 19.25'te Mersin İdman Yurdu'nun kuruluş yıl dönümü. Başkan diyor ki statta 25 bin kişi görmek istiyorum. Bu bir provadır, prova.
1: Evet,
0: prova.
1: 16 Ağustos'ta.
0: Hadi bakalım gelin provayla gelin. Kaç bin kişi olacak?
1: Kendimizi gösterelim.
0: Eğer orada 2000, 3000 kişi geliyorsa başkan diyor ki kırılırım, üzülürüm ama hedeflerimden şaşmam diyor. Pazar günü 16 Ağustos pazar saat 19.25'te Mersin İdman Yurdu meydanında Mardin Fosfat maçının seyirci provası yapılacak.
1: Evet.
0: Hadi
1: bunu
0: buyurun.
1: Taraftarımız hadi bu konuda buyurun. Çalışma yapıyor. Taraftarlar Derneği buyurun. Başkanımız Muhammed kardeşim özellikle
0: bir prova.
1: Murat Tanış kardeşim
0: prova.
1: Çok aktif bir çalışma yürütüyorlar. Diğer kardeşlerimizle birlikte bizim tribün abileri, tribünlerimiz, derneğimiz, tribün bizim için çok önemli. Yani taraftarımız bizim için çok önemli. Ama biz bu dönem Mahmut abi özellikle söylüyorum burada. Bu yılı aile yılı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılında aile yılı vurgusu ekseninde geçen yıldan gelen bir süreçte tribünlerimizi çocuklarımıza, ailelere açmak en büyük yönetim olarak görevlerimizden biri. Biz sadece bir taraftar grubumuzun ittirmesiyle, motivasyonuyla tek başına yol alamayız. Biz Mersin İdman Yurdumuza gönül vermiş, bu kentte yaşayan tüm camiamıza, tüm Mersin İdman Yurdu sevdalılarına, tüm kent sevdalılarını tribünde taraftarı olarak, kulübün taraftarı olarak, bu kentin insanı olarak takımı desteklemeye bekliyorum. Bunu mutlaka bekliyorum. Benim yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber en büyük hedeflerimizden bir tanesi de bu. Bunun altını şimdi çiziyorum.
0: Bir seyirci yazıyor. Ben anlamadım. Siz anladınız mı? Yakup Zengin, taraftarın sunduğu ata mirası forması var. Lütfen o formayı kulüp olarak çıkartın diyor.
1: Evet.
0: Ne demek abi istiyor? Bizim, ata mirası.
1: Ya forma. Şöyle bizim formalarımız var ya abi bu çubuklular geçmişten gelen şeylerimiz var. Çeşitli görseller var. Şimdi biz abi şöyle yapacağız. Store konusunda. Şimdi abi bizim bir çubuklu belirledik formaları. Çubuklu bizim orijinal çubukluğumuz Hummel'la anlaştık. Hatta bugün örnekler otobüse verildi bugün. Yarın Mersin'de. Bunlarla alakalı çubuklu, kırmızı desenli bir de beyaz formamız olarak zaten ana takımımızın forması olacak. Bir de taraftarlarımıza özgü çeşitli motifler içeren, çeşitli özellikler içeren formalar yaptıracağız. Kaşkoller, kupalar.
0: Yusuf Zengin başkan cevabını veriyor, dinlersen evet. Abi 10 tane 20 sene aynı mesaj atıyorsun evet, ya.
1: Dolayısıyla
0: bakan, dinle başkan evet. Demek ki dinlemiyorsun başkan abi evet, sen.
1: Dolayısıyla burada
0: onun dinle bak konuşuyor.
1: Bir de evet şimdi bazı arkadaşlar da şöyle Mahmut abi hani burada bir eleştiri de yapacağım. Şimdi mesela bize çok oyuncu dayatıldı.
0: Biliyorum.
1: Bak ben kimse istiyor diye oyuncu almam. Bak ben açık konuşayım. Babamın oğlu olsa yarın oğlum gelse, benim oğlum Emir hani futbolun içindedir. Hani o kadar sevdiğim yani sonuçta çocuğum, kızım. Emir baba bu benim

0: Niye abi? Ben sahanın içini bilmiyorum. Bak yanlış anlama. Ben teknik direktör değilim, futbolcu da değilim. Ben yöneticiyim, başkanım.
1: Abi senin en büyük danışmanın var.
0: Ben.
1: Serkan Damla ya.
0: Ben,
1: yeter yeter
0: sana. Ben danışıyorum işte. Benim kendime göre ekibim var.
1: Sen zaten.
0: Ben toplantımı yapıyorum abi. 3 günde bir teknik heyet ve yönetim kurulu futbol şube her toplantı halindeyiz.
1: Siz Serkan Damla'yı dinlediğiniz sürece asla yanlış yere gidemezsiniz. Evet,
0: Allah aşkına kendisi bize çok destek oldu. Kardeşim benim, o da can dostum, bilen bilir. Mersin'de
1: harika en yakın insan, harika dost insanız.
0: Çok emeği var. Dediğim gibi çok katkısı oldu, Allah razı olsun. Sahadaki şeyim dedim, benim en önemli desteğim dedim. Gürsü Öcal, ben teknik heyeti aldıktan sonra hocalarımızı aldık, altyapımızı oluşturduk. Sportif direktörümüz Sergen Yalçın. Beşiktaşlı Sergen Yalçın'dan ünlüdür. Daha karakterlidir, daha duruş sahibidir. Kimseyi de şey yapmayayım.
1: İyi bir
0: hani
1: arkadaş,
0: burada
1: iyi
0: bir o, iyi espri bir oldu. Kendisi altyapıya da çok hakimdir. Mersin'de camiayı çok iyi bilir. Teknik ekibimiz çok iyi. Hocamın yardımcıları çok değerli evet, insanlar. Cemal Koç olsun.
1: Biraz ona değinelim mi?
0: Olsun.
1: Değinelim mi?
0: Ya bunlar
1: mesela
0: çok önemli.
1: Gürsoy Hoca gerçekten karakter olarak, adamlık olarak müthiş bir insan.
0: Evet.
1: Bana göre. Hocalı da yani bölgeyi iyi bilen, çevreyi, bu bölgenin takımlarını iyi bilen, karakterli bir hoca. Kadrosu desen Orhan Altay, bizim şey Tufan, Cemal Koç, Sergen Yalçın.
0: Evet ya, çok önemli.
1: Ya bunlar kıymetli
0: çok
1: isimler.
0: Çok kıymetli. Dolayısıyla burada
1: bir de yıpranmamış isimler. Yani yıpranmamış. Mersin'de yıpranmamış isimler.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi geçen sene Silifke'de çok başarılı olmuş.
0: Bak Silifke'yi abi 10-15 milyon değil bütçeyle playoff oynadı.
1: Playoff oynattı.
0: Şimdi burada biz bu kadar borç yükünde çok ama iyi bir rakamlara.
1: Silifke'de sana sisteme diyor.
0: 40-45 milyon.
1: Silifke'de sana sistem
0: sistem ediyor.
1: Hocamızı, ben abi, hocamızı çaldınız diye.
0: 45 milyon bütçeyle, 45 milyon bütçe yarat mecburen. Hani bu oyuncular, bu kadar oyuncu aldım abi. Şimdi ben 20 tane oyuncu almışım. Dolayısıyla belli bir bütçeyi oluşturmak zorundayım. Bunu o kadar dikkatli yaptık ki hocalarımla. Hem kulübün maddi olanakları hem de iyi oyuncu. Abi çok zor ya. Hem iyi oyuncuyu ucuza alacaksın. Çok önemli oyuncular aldım bak. Hani burada şimdi ayrımcılık olmasın, isimlerini şey yapmayacağım.
1: Ruhat Ağacı aldı.
0: Ya Ruhat al, bugün imzaladık, hayırlı
1: olsun. Allah'a şükür.
0: Ruhat vallahi imzaladı. Süper, yani evet şeyi verdim. İmzaladım geldim.
1: Senin iş yerin karşısında Vakfbank var değil mi? Orada Özgür var, Özgür. Benzer Özgür.
0: Senin kardeşim ya Özgür.
1: Özgür, gözün aydın. Ruhat Ağacı geldim. Alınmış.
0: Evet
1: Mahmut abi. Abi kafamı yedi ya. Ruhat alındı mı, Ruhat alındı mı?
0: Ruhat abi zaten şöyle bizim... sayfamızda da çok yakın, şimdi kontrol ediyorum, açıklandı mı bakıyorum.
1: Memoştex. Allah aşkına 20 kere yazdın, ne yazın abi, bana yaz da anlayayım, okuyayım, başkan derdini mi anlatacak, ben mesaj mı okuyacağım, eğer ben mesaj okumaya kalsam başkan
0: al,
1: evet
0: Ruhat al.
1: Hayırlı olsun.
0: İlk sana göstereyim
1: atabilir
0: görseli. Evet şimdi yani
1: onu neyse sonra hallederiz onu.
0: Ben şimdi
1: Emirhan Aslan diyor. Memo işte. Emirhan Aslan kim? Abi şimdi ben burada değerli izleyenler, sizlerden özür diliyorum. Yani binlerce mesajlarınız var. Eğer bunları okumaya kalkarsam burada başkan burada meramını anlatamaz, derdini anlatamaz. Başkanı pür dikkat dinlerseniz başkanın WhatsApp hesabı var, telefonu var, mesaj atarsınız. Onlara tek tek size sorar. Şimdi programda ben bunların hepsini soracak olsam
0: biz abi resmi kanaldan yayınlıyoruz abi. Yeni Mersin İtman Yurdumuzun
1: şu anda meramızı anlamasınız.
0: Yeni Mersin İtman Yurdumuzun Instagram şimdi, sayfasında
1: kurban olayım bak. Şimdi yazdığına bak şimdi. Ben bunu okusam, sen bunu cevaplasan 15 dakikamız gider.
0: Evet. Bir de abi şimdi şöyle. Bazı taraftarlarımız belli oyuncuları kafaya takmış. Bakın. Belli oyuncuları kafaya takmış. Bunu alın, bunu alın, bunu alın. Ya bu adamın bir, yaşı, pozisyonu, istediği ücret, kulübümüzün oyuncu planlaması ve teknik heyetimizin talepleri, beklentileri, bütün bunları gözeterek hareket ediyoruz. Taraftarımızın, camiamızın istediği oyuncular elbette ki önceliklerimiz arasında. Ama sadece ben bu konuda bir tane şeyle hareket edemem. Talepler üzerinden hareket edemem. Yani benim şu oyuncu alınsın, bir sürekli bir propaganda, sürekli bana mesajlar. Ya şimdi ben şimdi Mahmut abi bak, ben bir oyuncu alırken neye bakıyorum abi biliyor musun? Teknik

0: heyeti çağırıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar talepleriniz ne? Hangi pozisyonlarda hangi süreçler işletiliyor? Neler yapacağız? Hangi oyuncularımız? Hangi mevkide? Fiyatlamalar ne? Peşinat talepleri ne? Ücreti ne? Gibi süreçlerin hepsini yönetiyoruz. Yani burada mesela istediğimiz çok vefalı çocuklar vardı. Mesela Papagel çok ismi geçti. Çok karakterli, çok değerli. Mers Mayon'a çok da katkı sunmuş. Ama bizim planlamamız içerisinde onun oyunculuğuna, vefasına, geçmişteki şeyin hiçbir şey diyemem. Ama bir teknik heyetimiz var, aldığımız oyuncular var, ücret var. Abi biliyorsun bir de 3 ligde şöyle kontenjan oyuncu denen
1: var, evet.
0: Abi sen yani 5 taneden fazla tutan. Şimdi bunlar hepsi kontenjan oyuncu çoğu. Biz abi bunları gözetmek zorundayız. Sanıyorlar ki yani tarafta şunu al, almalı. Ya bunu almadık, küstük. Abi yapamayız. Yani biz kişilere göre hareket ediyoruz. Mesela Rohat hani imzaladım geldim. Şimdi bak çok iyi oyuncular aldık. Mesela forvet, yani bizim Ağrı'dan aldık yeni bir oyuncu, bir kişi üzerine çalışıyoruz. Kalecimiz bak Sertaç, bu kentin işte Burak, yani Bilgen, biliyorsunuz ya yani bunlar çok çok kıymetli oyuncular. Mesih, yani biliyor musunuz yani burada Mardinspor'la inan kadromuza katmak için o kadar çok çaba sarf ettik. Mesih çok çok değerli bir oyuncu. Çok çok talepleri olan bir Oğuzhan var. Mesela yani bunlar hani sadece aklıma ilk gelenler. Çok iyi bir kadro kurduk. Yani inşallah abi her şey daha iyi olacak.
2: Transfer yasağı var mı?
0: Transfer yasakları vardı abi. Şu an biz onların kaldırılma süreçlerini işletiyoruz. Planlamamızı yaptık. Bizim en büyük dedim ya abi, transfer yasağımızın %80'lik, 85'lik bölümünü DELEV oluşturuyordu, onu hallettim. Yani transfer yasağının %15'lik bölümü kaldı.
2: Şu andaki imzalanan sözleşmeler kulüp olarak imzalandı.
0: Teşkil ediyoruz abi.
2: Federasyona gitmesi için.
0: Hazırladık. Bir hafta 10 gün içinde, en geç bir hafta kamp dönüşünden önce transfer yasakları ile resmi işlemleri bitireceğiz. Abi şundan dolayı da.
2: Biliyorum.
0: Hepsini de teşkil edeceğiz. Ama şimdi şöyle abi, ben parayı dönmüyor mesela. Bir tanesinin 6 kişi bizim eski bir önceki dönemi. Ya şimdi isim vermeyeceğim. Geçmiş dönemde futbolcu alan, takımı yöneten, idarecilik yapmış kişi transfer yasağı koydurmuş bu takım. Abi bak isim vermiyorum. Ben bir hukukçuyum. Ben kimseye hedef yapmam. Ama yanlış abi. Anlama yanlış. Sen bu takıma bir emek vermişsin, çaba göstermişsin. Sen atıyorum 3 lira mı alacaksın? Sen faiziyle 6 milyon mu almışsın? Ahmet Mehmet hiç önemli değil isim. Ya bu faizim artık alanı sil üstünü ya. Sen bu paranı 2 katını almışsın abi, hakkını. Sil üstünü. Bazı eski hocalar var. Teknik oyuncular. Ya abicim senin 1 milyon alacağın abi 2,5 istiyor. Ya tamam gel, ana para, avukatlık ücreti, masrafları da ödeyelim. Ana paranın üstüne faizi sil ya. Faizi sil abicim ya.
2: Ana paranı ana,
0: ya vereyim sana ana paranın yarısını, hemen vereyim. Yarısını atıyorum, bir ay sonra vereyim. Nefes aldır bana. Ben DELEV'le uğraşıyorum abi. Zaten adam
2: onu
0: yok.
2: Çözdünüz.
0: Abi adam yok dese ben 2,5-2 milyon euro ödemeden ben hiçbir şey yapamam.
2: Yani onu çözdünüz.
0: Çözdüm abi, çözdüm.
2: Ama bu içerideki çözüm
0: abi çöz, ya çözüm değil, çözmedim demiyorum.
2: Diretiyor.
0: Çözüyorum. Şimdi mesela ben diyorum ki toplamı 15 milyon içeridekilerin. Diyorum ki kardeşim gelin pazarlıkla ben bunu 8'e 9'a bitireyim.
2: Yani
0: bu kente seredakarlık yapın. Seredakarlık yapın ya. Bu kent için yapın bunu ya. Eski hoca var. Oyuncular var.
2: Bu son 3-4 sene mi?
0: Evet abi, son 12 son birkaç yılın ya.
2: Birkaç yılın.
0: Tabii canım, son birkaç yılın oyuncuları. Yani o DELEV, Futax ve Mitrovic, Kas'tan gelenler ve eski idman yurdumuzun oyuncuları. Bu yeniler, bahsettiklerim hepsi yeni.
2: Şu 3-4 yılın.
0: Son 3-4 diyorsun. 2-3 yılın, 3 yılın, 4 yılın.
2: Yani 1 milyon alacağı var, 2,5 milyon üstü.
0: Atıyorum böyle. Atam yani şöyle faizi, şimdi kanunen bir şey demiyorum. İsteyebilir. Bu kulüpten alacak. O dönemki arkadaşlar alamamış. Ücreti icra şeye vermişler. UÇK'ya vermişler. Karar çıkmış. Yani burada fedakarlık. Mahmut abi şimdi takım iyi gidince takımı sahaya çıkardık. Genel kurul yaptık abi. Başta indirim yapanlar var ya abi, hiçbiri yapmaz oldu. Ya bu olmaz.
2: Çıktı.
0: Bu feda olmaz abi. Çık yani değil. Etik değil. Yani buradan bir davet yapmanızı istiyorum. Mersin İdman Yurdu'na gönül vermiş. Geçmişte vallahi, bu takımın terletmiş abi. Formasını terletmiş.
2: Çok doğru söylüyorsun. He,
0: biraz fedakarlık kimse, yapılacak.
2: Bak kimse, bu ker kimse bilmiyorum. O da bir karakteridir. Karakterli bir insandır. İnsan olur.
0: Yapacaklar abi.
2: Bu Mersin İdman'dan ekmek yemişsin.
0: Çağrı yapıyoruz.
2: Ekmek yemişsin değil mi?
0: Evet.
2: Yani bu da 2 milyon alacağın varsa bu Mersin İdman'ın menfaat için 1 milyonunu al.
0: Sil yarısı.
2: Sil gitsin kardeş.
0: İndirim yap. Yani biz yani, veririz abi bak. Biz bunları da veririz. Allah'ın izniyle biz bu yola çıktık. bunları vermeyeceğim.

0: bu takımı yoldan bırakacağız. Ya bunu biliyorlar yapmayacağımızı. İşte buna güveniyorlar. Şimdi ama biz zaman, böyle olunca da abi.
1: O zaman yani, şu olabilir mi? Mesela diyelim ki sen geldin kardeşim dilettin. Dedin ki 2,5 milyon alacağım. Ben sana 2,5 öderim. İsmini de ifşa ederim.
0: Abi işte.
1: Ederim abi ben ya, ederim.
0: Valla taraftar çok istiyor abi.
1: Bak ben ederim bak.
0: Ben yapmıyorum.
1: Hayır bana gelir derse
0: aslında
1: ki.
0: Aslında edilmesi
1: bak,
0: lazım.
1: Bak bana derse ki 2,5 alacağım var. Başkan ne diyorsun? Kardeşim 1,250. Al tabii tamam bitti o kalsın kenarda. Ama yok ben 2,5 alacağım var. İlle parayı alırım.
0: İndirmiyorum
1: derse o parayı da veririm. Ama ismini de ifşa ederim. Bu kulübün içine giremez. Mersin'de bir daha giremez. O taraftan onu gördüğü zaman da geleni yapar. Ha bunu yapmazsak ne oluyor biliyor musun? O kişi 3 sene 5 sene sonra tertemiz geliyor yine kulübün içine dalmaya çalışıyor.
0: Doğru söylüyorsun abi. Aslında
1: bak aslında gelsin. Desin ki 2,5 mu? Başkan ne diyorum? 1,50. Al kardeşim.
0: Şimdi bu dostum biz arkadaşı gitsin. Bak yine söyleyeyim. Bu arkadaşlar diyorum yine camiye yemek vermişler. Maç yapmışlar, idarecilik yapmışlar. Başım gözüm üstüne. Emek veren herkese saygım sonsuz. Ben biliyorsunuz Instagram'da da geçen paylaştım. Dedim ki birlik beraberliğimiz bizden kopmuş, küsmüş, ayrılmış, ayrılmış. Herkese başım gözüm üstüne. Yerimiz, kapımız açık. Ama onlardan da şöyle bir şey bekliyorum. Benim kimseyi ifşa etme ya da taraftarın önüne, camianın önüne atma gibi bir niyetim olmaz. Ben böyle bir adam değilim. Yapı abi, olarak da değilim. Ama abi onlar da üstüne düşeni yapsın.
1: Ama şunu yapmam lazım. Şunu yapması lazım. Ben sizin dediğiniz Mersin İtman Ordu'nun menfaatlerini koruyarak 2000 paraya bina almışsa bu adama sözümüz yok. Teşekkür ederiz, parasını veririz.
0: Evet, ayrı senin üstüne
1: ama
0: parası üstüne
1: 2,5'da diretir, 2,5'da ben parayı alırım. Vermezsen takım sahaya çıkamaz, yasak var ya falan vereceksin. Dersen de ben seni ifşa ederim.
0: Şu an indirim yapma oranı %5 falan bile değil abi. Yani yapıl.
1: Ben seni ifşa ederim, o parayı öderim, evet. Sen de ifşa ederim.
0: İnşallah onlardan da abi güzel, İnşallah. Olumlu adımlar bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Biz yakın zamanda yarın öbür günden itibaren hızlıca bu görüşmeleri yapacağız. Kendilerinden de olumlu görüşler gelirse abi bu destek olanlara bize, kulübümüze destek olan, indirim yapan, belli bir rakamın üstünü çizenleri de burada abi sözüm olsun sana. Bir daha ben bir yayın yaptığımızda abi beraber bunlara da teşekkür ederim seninle. Olur mu?
1: Bence de.
0: İsimlerini de verelim, teşekkür edelim en azından.
1: Şimdi şu var, komple teorisini kurmayı severim böyle. Kafamda bile bir şey tasarlarım böyle, öne atarım. Metin Saltık da bu işleri çok yaptık biz. Metin Saltık, burada İçel Spor'u, İçel İtman Yurdu'yu burada yaptırdık. BTR kayıtları var. İçel İtman Yurdu, Mersin İtman Yurdu burada, bu ekranlarda yapıldı, sözünü burada verdi. Şimdi diyelim ki Mersin İtman Yurdu sahaya çıktı. Ki inşallah öyle olur.
0: Çıktı.
1: İçeride yok şey sahaya çıktı değil.
0: Anladım abi.
1: İçeride 3 puan aldı. Dışarı gitti 1 aldı. İçeri geldi 3 vurdu. Dışarı gitti 3 vurdu. İlk yarı bitti başkan. Takım 2. sırada. Neler yapacağız?
0: Biz abi zaten sen o aslında benim şeyim yarım kaldı. Kusura bakma dedin yani hedefini. İlk hedefimiz
1: hayır, hedef
0: takımı
1: bu.
0: Yaşatmak.
1: Takım seni getirdi bir yere. Tamam. Sen gitti.
0: Dur. Şimdiden
1: takım
0: sonra
1: seni oraya getirdi.
0: Abi bizim geldiğimiz nokta ne biliyor musun abi? Biz şu an çok güzel bir kadro kurduk. İlk başta takımı yaşatacağız noktasındaydık. Şimdi abi hedefimiz Allah'ın izniyle playoff şampiyonluk. Oraya doğru ilerliyoruz. Ama bu şu nokta olmasın. Taraftar bana sonra demesin. Ya sen ilk hemen şampiyonluk sözü verdin niye? Hani bak bizim aslında burada dedim ya abi. Burada takımı yaşatmak çok önemliydi. Biz bu yola girdik Allah'ın izniyle başladık.
1: Güven
0: ama abi biz kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Takımıma çok güveniyorum. Ekibime çok güveniyorum. Yönetimime çok güveniyorum. Teknik heyetime çok güveniyorum. İnşallah onların desteğiyle, onların gücü, iradesi ve azmiyle abi biz hedefimiz büyüktür ya. Bu camia abi 101 yıllık çınar ya. Bizim hani beni tanıyan da bilir. Benim her zaman hedeflerim büyüktür abi. Ben benim her zaman hani zoru şeyi zaten başarırız imkansız da işimiz.
1: Mersin İtman Yurdu otobüsü.
0: Bizim genel olarak küçük hedef koyma şansımız yok abi.
1: Mersin İtman Yurdu otobüsü soruyorlar.
0: Mersin İtman Yurdu otobüsümüzle ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İki noktadan görüşme halindeyiz. Çok yakın zamanda otobüsümüzü giydirip
1: lig başlarken başlıyoruz.
0: Tabii çok sağ ol.
1: Otobüs de geliyor.
0: Çok
1: tamam.
0: Yakın. Otobüsümüz de geliyor. Geldi. Allah'ın izniyle bu konuda Fatih,
1: bir genel
0: başkanım, ondan sonra Furkan kardeşim, Şemus Kahraman arkadaşımız, yöneticilerim son hızla çalışıyorlar bununla ilgili.
1: Yeniden bir genel kurul yakında var mı diyor?
0: Şöyle yeniden genel kurul derken şöyle yapacağız. Takımımız hani evet genel kurulumuzu ilk kuruluş genel kurulumuzu yaptık ya abi. Görevi aldık. En azından yetkiyi aldık, takımımızı oluşturduk. Şimdi biz ne yapacağız? Kurumsal bir yapı oluşturmak için bir ay, yani maksimum bir, bir buçuk ay içinde abi bir tüzük kurultayla yönetim sayısımızı arttıracağız. Yeni kardeşlerimizi dahil edeceğiz, dostlarımızı dahil edeceğiz. Kapımız açık, daha güçlü, böyle hızlıca kurulmuş, acil durumu kurtarmaya çalışan bir yönetimden güçlü hedefleri önüne koymuş, planlama yapan
1: o şampiyonlar,
0: bir yönetim,
1: o
0: bir yönetim kurulumuzu da oluşturacağız inşallah.
1: Oluşturacağız dediniz. Şimdi
0: görüştüğümüz ve yönetime dahil etmeyi planladığımız arkadaşlarımız da var.
1: Bayağı da uzun sürdü başkan.
0: Vallahi evet.
1: Bitmez, bitmez. Şimdi şöyle bir şey var.
0: Bana, toparlayalım yavaş yavaş.
1: Toparlıyoruz. Şimdi bana gelmeden ben bu bir buçuk aydır şey yapıyorum başkan. Yaşayan efsaneler. Mersin İtman'da, Mersin'de futbol oynamış. Mersin'de futbolda görev almış, hizmet vermiş. Yaşayan efsaneler. İlk programımı Ayhan Öz'le açtım. 82 yaşında. Buradan kendisini saygıyla selamlıyorum. Şeref abiyle, işte Mehmet Nacır'la bir sürü. Az önce sizden önce de Macit abi, o da 72 yaşında.
0: Biliyorum, Mersin altyapıda. Abilerimizin hepsini biliyoruz.
1: Şimdi bunlar der ki, şunu söyler. Bize bir değer verirsin.
0: Tam oraya geldim.
1: Bize abi. Bir değer verirsin.
0: Çok iyi yerden
1: biz açtım. Bu formayı başkanın bu şeyine güvenerek diyoruz. Bize bir değer verirsin. Yani biz kapıya geldiğimiz zaman yok bilet aldın, yok bilet almadın. Ya ben buraya 82 yaşına gelmişim, hizmet vermişim.
0: Tamam abi, bu
1: çok... Aşkla, şevkle bana protokol değil de kapalı tribünün bir kenarında böyle bir 40 kişilik, 50 kişilik bir Mersin İsmailoğlu efsaneleri diye. Levent Arıtoğan.
0: Evet abi şöyle.
1: Ondan sonra Mehmet Ali Karakuş, Nasır Belci, Ayhan Öz, Memde Özbalta, Atıf Öztoprak, İbrahim Hoca.
0: Abi biz,
1: buna benzer.
0: Abi çok doğru, çok güzel bir şeye değindin. Ben bunu atladım aslında. Soru bir cevaba geçince soruna göre ilerledik. Biz Yüksek İstişare ve Onur Kurulu kuracağız yeni dönemde. Tüzük düzeye şeyine gitmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi genel kurula gideceğimiz. Bu kurulları oluşturacağız abi. Bunlar vefa. Bu evet. Takımın vefalı, yönetimin de vefalı olduğunun en büyük göstergesi olacak. Ne yapacağız abi biliyor musun? Mersin İdman Yurdu'na hizmet etmiş eski başkanlar. Ali Kahramanlı, Hamit İzol Başkanım, Hüseyin Çalışkan. Ayrım yapmayacağız. Metin Saltık, Servet Başkan.
1: Böyle.
0: Hepsini alacağız. Diyeceğiz ki Yüksek İstişare Kurulumuz. Abi bir ayda bir toplanmazsak en geç 45 günde bir, 2 ayda bir Yüksek İstişare Kurulumuzu, diğer adıyla Onur Kurulumuzu toplayacağız. Yönetim olarak karşılarına geçeceğiz. Kendilerini de oturtacağız. Yine bu Onur Kurulu'nda kimler olacak? Mersin kamuoyunun bilinen, değer verilen spor camiasından, basın camiasından itibar edilen, saygı duyulan, televizyonlarda sizin gibi abi kıymetli böyle dostların, Mersin İdman Yurdu için mücadele eden, Mersin İdman Yurdu'nun sözünü dillendiren dostları da alacağız abi bu kurula. Bu toplantılarda ne yapacağız biliyor musun abi? Önerileriniz ne? Nasıl gidiyoruz? Ne eksiğimiz var?
1: Bizi eleştirin.
0: Ne eksiğimiz var? Bizi tamamlayın. Biz tamamlayın. Eleştiriden kaçmayız.
1: Ya, efendim, şeyinden
0: biz bel altı hariç hiçbir eleştiriden kaçınmayız. Yani, ama bize kimse bel altı yapmasın. Bak,
1: o,
0: biz,
1: bel altı, o,
0: bu
1: çirkin.
0: Mersin İdman Yurdu. Bak abi bunu da hani yetenenler oluyor. Ben bu konularda hassasım. Bakın bizim tek sevdamız İdman Yurdu. Biz cebimizdeki parayı bu İdman Yurdu için koyuyoruz. Gecemizi gündüzümüze koyuyoruz. Bütün emeğimizi ortaya koyuyoruz. Zamanımızı ortaya koyuyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu neredeyse kaç gün göremez hale geliyoruz. Gidiyoruz, uyuyorlar, kalkıyoruz, uyuyorlar. Şimdi biz bunu verirken, bu fedakarlık, buna bu vefa gösterilmeli. Denmeli ki bu adamlar bir mücadele ediyor. Biz demiyoruz bizi eleştirmeyin. Bakın. Ama kişisel hırslarınızı Mersin İdman Yurdu'nun önüne koymayın. Kişisel küskünlüklerinizi, kişisel beklentilerinizi, kişisel menfaatlerinizi idman yurdunun önüne koyarsanız kusura bakmayın ben bunu kabul etmem. Ben bunu kabul etmem abi. Yani olması gereken bu. İdman yurdu için, idman yurdunun menfaati için her türlü eleştiriye açız. Ben ve yönetimdeki arkadaşlar her türlü tartışmaya varız. Ama yanlış bir şey yaparsak, eksik bir şey yaparsak,

0: Eleştirilelim abi. Sen bunu yanlış yaptın. Bence şöyle yapılmalı. Kendimizi düzeltiriz abi. Biz hatasız değiliz. Biz sonuçta yani bu süreçlerin içinde olmaya mücadele etmeye çalışıyoruz. Olmayan var etmeye çalıştık. Biliyorsun abi yani gerçekten yoktu. Şimdi bir düzene gelsem abi ben böyle konuşmam, anladın mı abi? Bir düzene, bir takıma, bir tesisi olan, otobüsü olan. Ya kulübün ofisi yoktu ya. Ben yeni hocayla, Gürsü hocayla dışarıda kafede oturdum ya. Şeyin ofisinde oturdum kardeşim.
1: Şimdi 52 katta mı?
0: Şimdi ne yaptım? Yanlış yani, bu önemli bir şey değil. Yani bunu şey söylemiyorum.
1: Çok önemli.
0: Kendime ait olan bir ofisi bir kuruş şey olmadan kudman yurdumuza tahsis ettim. 20. kattan, bu kentte 20. kattan bakan arması, manzarası, tefrişatı, logosu, bayrağı, kapısında Mersin İdman Yurdu'nun şeyi olan, tabelası olan bir kulübüm var. Yeni gelen oyuncu ne yapıyor biliyor musun? Binaya bir geliyor. Hı. Önce bir diyor ki lan nereye geldim?
1: Nereye geldim?
0: Mersin İdman Yurdu. Buralara layık abi.
1: Evet.
0: İzmir, buradan da Çınar. Ben gideceğim bunu kahve köşelerinde, kafelerde mi görüşeceğim bu oyuncularla?
1: Evet.
0: Ben bunu yapmak zorundayım. Ben bunu Allah'ın izniyle en azından bir başlangıç olarak yaptık. Ve inşallah tesisleşmeyle de abi şimdi ve altyapıyla bu işleri, futbol okulu konusu var. Onu da abi kısaca söyleyeyim. Ve yavaş yavaş toparlarız. Çünkü benim bir 9'da da ayrı bir kulübümle ilgili bir görüşmem var. Bak şahsımla ilgili değil. Kulübümle ilgili bir görüşme yapmam lazım. O yüzden ona da yetişeyim. Futbol okulları projesi geliştireceğiz. Mersin'de birden fazla, ya Sivas'ın, şey yapmak için söylemiyorum. Bütün memleket bizim. Ama Sivas'ın burada okulu olacak. Futbol okulu.
1: Konya'nın var.
0: Inter'in okulu olacak.
1: Altınordu'nun var.
0: Şeyin olacak. Mersin'de Altınordu'nun olacak. Ama Mersin'in idman yurdumuzun olmayacak. Abi ister gönül el verir mi buna?
1: El vermez.
0: Biz buna vermeyeceğiz abi. Biz bu okulları Allah'ın izniyle, Allah'ın vereceği güçle, kuvvetle ve taraftarımızın, camianın desteğiyle kurumsal bir yapı kurup yola çıkıp abi yolda yürürken de bu eksiklerimizi, bu yapmamız gerekenleri yapacağız inşallah.
1: Yapacağız. Kampa gidecek misiniz?
0: Ben mi? Hı. Tabii ki ben şimdi dediğim gibi kampa oyuncu takımı gönderdikten sonra 15'inde ben burada yaklaşık 7-8 gün yürütmem gereken mesai var. Bu transfer yasakları, ödeme planları abi, bunları hızlıca bitirip kampın son 3-4 gününde hazırlık maçlarımıza Allah'ın izniyle birkaç gününe katılacağım. Takımımızla beraber olacağım.
1: Peki, özel bir soru. Murat Altındere bu işe girdi. Murat Altındere bir aile reisi. Hanımefendi bu işe ne diyor?
0: Benim aile... Şimdi abi benim açık söyleyeyim. Mersin İdman Yurdu'nu
1: yarın bir tebligat alma başkan. Aile mahkemesinde bir tebligat edilmesin.
0: Benim ailem, oğlum da hatta burada bak şu burada an. Bekliyorum. Şeyde izliyor. Bu İdman Yurdu'nun sevdalısıdır o da. Yani tribünde bir...
1: Bayanlar futbolu sevmez.
0: Benim kızım da eşimde. Yani benim ailem... ailem, annem, babam, kardeşlerim, abilerim, benim bütün ailem bu işe girdiğimde ilk ya dediler ki hani çok zor bir iş, ateşten gömlek. Yani dediler abi ateşten, harbiden ateşten gömlek. Yani bu kadar borcu, bu kadar yokluğu, yani aslında borç bir, sadece borç olsa bir sıkıntı yok. Takım yok yani, hani dedin ya otobüsü yok, kulübün binası yok, tesisi yok. Bir tane topu yok ya. 14 tane top geldi federasyondan, ben güldüm dedim. Bir tane mal varlığımız oldu dedi. Şöyle espri yaptık Halim Başkan'la, Fatih abiyle. Yani bunu bu noktadan abi aldık. Tabii ki ailem ve benim bireysel olarak düşünenler. Bak hani idman yurdunu bilmeyen, futboldan çok anlamayan ama Murat Altındır abi bireysel olarak beni seven, benim sağlığımı, maddi durumu düşünenler diyor ki ya abi sen bu işe niye girdin diyorlar. Ama benim iş, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım hepsi ben girdikten sonra abi sonuna kadar benim arkamdalar. Yani firesiz mücadelemiz sürüyor. İşbirliği, güç birliği olmazsa olmaz abi. Ama çok önemli bir şey biraz söyleyip sen uygun görürsen hani kapatılacak. Abi kentin sahip çıkması lazım. Bak bu mesele basit bir bağış kampanyası değil. Ve bu kentte iş yapan, vergisini veren, bu kentte çalışan, bu kentte ciddi derecede kazanç elde eden çok büyük şirketler var. Benim asgari ücretlim, benim öğrencim, benim taraftarım, benim zor geçinen vatandaşım elinden cebinden veriyor 1000 lira, 5000 lira, 3000 lira. Allah razı olsun onlara. Çok kıymetli.

0: Ama bununla bu yetmez bize. Biz bunları yaparken bu kuruluş yılımızda, yeniden şahlanış yılımızda, feda yılımızda iş dünyasının abi yanımızda olması lazım. Şirketlerin yanımızda olması lazım. Sponsorluklar, karşılıksız bir şey istemiyoruz. Ya bağış yapsınlar ya da gelsinler abi, onların logolarını kullanalım statta. Taraftarımızın karşısında pankartlarını açalım. Şeylerini yapalım. Taraftarımızdan da özel istirhamım camiadan. Bağış yapanlar tekrar bu bağış konusunda hassasiyet göstersinler Mahmut abi. Artı store açacağız, ürün alsınlar. Mersin İdman Yurdumuzun formasını, atkısını, kupasını, kapsülünü, her şeyini
1: bence
0: alsınlar, hediye etsinler.
1: Hediye
0: aldığında abi git bilmem ne mağazasından hediye al. Gitsin forma alsın, hediye etsin.
1: Rağbet görecek.
0: Bu talep var abi. Kombinelere var. Talep
1: aç
0: istiyorum.
1: Bir taraftar var. Evet. Artık
0: kombineler alınacak.
1: Şeyi gördüler.
0: Ve daha destek istiyorum.
1: Zor gördü.
0: Taraftar zor gördü. Camiadan destek istiyoruz.
1: Evet.
0: Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte el ele inşallah büyük zaferlere diyoruz. Teşekkür ediyorum abi.
1: Bizim Eylül ayında başlayacak her salı saat 18.30'da ön libero spor programımız var. Konumuz 1 saat Mersin İdman Yurdu. Her zaman arkanızda olacağımızı
0: çok sağ ol abi.
1: Bilin. Biz İçel TV'de, San TV'de yayınlanan ön libero spor ailesi olarak aramızda oturduk, konuştuk. Aramızda Hacı Bektaş Azgüzel gibi değerli bir kardeşim.
0: Çok değerli.
1: İran Ummak gibi profesyonel oynamış. Sivas Spor'da 6 yıl oynamış. UEFA Kupası oynamış. Çok değerli bir hocam. O da beraber. Abuzer Bilen diye bir hakem hocamız. Oturduk, konuştuk. Aramızda şuna karar verdik. 2 yıl Mersin İdman Yurdu'yla ilgili eksi bir şey konuşma hakkımızın olmayacağını.
0: Abi eleştiri açın.
1: Kredi.
0: Olsun.
1: Kredisi var.
0: Ben kredisi anlıyorum var. Seni. Doğru.
1: Kredisi var.
0: Yani biz bu takımı çıkararak aslında kredisi bir var. Şey yaptık. Yani abi, ben veya baş yönetim şehir, kurulumdan bahsediyorum.
1: Şehir şahlandı.
0: En azından abi olmayan
1: genel
0: bir şey.
1: Genel kurumsal alanını gördüm ya.
0: Sağ ol abi.
1: Ben dedim ki helal olsun başkan dedim.
0: Ama biz bununla yetinmeyeceğiz abi.
1: Helal olsun başkan.
0: Bizim hedefimiz
1: dedim.
0: Büyük. Biz büyük hedefler
1: o kuracağız. O sinerjiyi yarattınız. Sizden özel bir şey rica edebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Not alırsanız. Mersin İdman Yurdu efsanesi Ayhan Öz, 82 yaşında, Mersin İdman Yurdu Trabzonspor'la maç yapıyor, 176, Şenol Güneş'e dağ tarafından penaltıyla gol atıp 1-0 yendiğimiz hocamız bu. Ben burada ağırladım, özel ricam.
0: Tamam.
1: Tabii takdir buyurursunuz, kabul buyurursunuz, yönetiminiz siz, bilemem. Mersin İdman Yurdu Mardin fosfat maçında tribünlerin önünde ona bir plaket rica ediyorum.
0: Tamam efendim, tabii ki.
1: İlk açılış böyle
0: bizim
1: olsun.
0: Vefa...
1: En yaşlısı bu. Hayır, en yaşlısı bu.
0: Başkalarına
1: bir şey demez.
0: Abi. Tamam.
1: Okay. Başkalarına bir şey demez.
0: Tamam abi.
1: Şu anda Kaptan Ayhan derler.
0: Tamam. Ayarız. Kaptan Ayhan eğer öz. Abimiz yok, ben biliyorum. Çok kıymet, saygı duyuyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Bizim vefa bizim için çok önemli.
1: Yaş olarak
0: geçmişimize ben. Sahip çıkmak, kültürümüze,
1: İdman Yurdu'nun
0: geçmişine sahip
1: çıkmak,
0: geçmişi olmayan, geçmişine sahip çıkmayan gelecek yaratamaz abi.
1: Başkanım,
0: biz buna çok önemsiyoruz.
1: Şunu diyebilirler. Niye ayrım yapmıyoruz?
0: Tamam.
1: En yaşlısı bu.
0: Abi ben buna da bakacağım, teyit ettim. Senin demen benim için çok
1: Ayhan
0: önemli. Bunu
1: şu
0: yapıyorum.
1: Ve bunu fosfat maçında oraya verirseniz
0: mutlaka,
1: inan Mersin'de
0: mutlaka Ayhan
1: farklı kaptan, bir ses getirir.
0: Ayhan kaptanımızı en iyi şekilde ağırlayacağız kendisini. Özel olarak misafir edeceğim ki
1: ben olsam, bak adınıza koyayım, ben olsam şahsım
0: da,
1: olacak ya da onu giderim
0: protokole de
1: yönetim kurulundaki bir arkadaşıma veya bir genç kardeşime evinden aldırırım, İrbet Alem için getiririm. Çünkü efsanemiz, en yaşlımız 82 yaşında.
0: Ben bununla ilgili gereken çalışma yapacağım abi.
1: Ben
0: seninle
1: güveniyorum.
0: Görüşeceğim.
1: Ben size güveniyorum.
0: Bununla iletişim kanalını da senin üzerine zaten arkadaşlarla kuracağız. Tamam. Teşekkür ederim.
1: Başkanım, var mı mesajınız? Son mesajınızı alayım ve programımızı
0: ya
1: kapatalım.
0: Ya şöyle, şimdi biz sıfırdan kapanmış, bitmiş, borca batmış bir kulübü, hiçbir şey, hiçbir malı mülkü olmayan, hiçbir topu olmayan, arabası olmayan, tesisi olmayan, forması olmayan, hiçbir şey olmayan bir kulübü, antrenman malzemesi olmayan bir kulübü var etmenin, yaşatmanın,

0: yaratmanın mücadelesini verdik. 1-1,5 ayda Allah'ın izniyle bu noktaya getirdik. Bu normal. Bu bir yönetici olarak bir şeye, bir taşın altına elini koyuyorsak abi, taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Her şeyimizi koyduk. Yalnız bu yolculuk çetin bir yolculuk. Ağır bir yolculuk. Maddiyat burada çok önem arz ediyor. Dolayısıyla burada sadece benim ve yönetici arkadaşlarımın bireysel katkılarıyla bu işin olmayacağını geçmişte de gördük. En zengininde de gördük. En atıyorum ekonomik durumu normal olanda da gördük. Yani bu Murat Altındere'ye özgü bir durum değil. Ben bugün maddi durumum çok çok iyi de olsa, standart normal de olsa bu kural değişmiyor. El birliği, kendi kulübümüzün yaratacağı olanaklar, bilet, kombine satışları, loca satışları, store satışları, futbol okulu, üye kayıtları, dernek spor kulübümüze yapılacak üye girişleri 50'şer bin lira belirleme noktasında inşallah resmileştirdiğimizde buna ilişkin açıklamalarımıza verilecek dedikler ve bağış kampanyamıza gücü yeten oranda destek olarak ve en önemlisi Sayın Valimizin ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın buradan saygılarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum bugüne kadar ve bundan sonra da yanımızda olacakları için şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. Kentimizde güçlü olan şirketlerimizi, ekonomik gücü olan, gerçekten Mersin İdman Yurdu'na 100 bin dolar, 200 bin dolar, 1 milyon dolar verebilecek, 2 milyon dolar verebilecek çok büyük şirketler var Mersin merkezde. Bugün Arbella bir taşın altına elini koydu belli ölçülerde. Sonuçta bu da belli bir şey. Ama biz bugün bakın isim, mesela Arbella dedi ki isim hakkını ben istemiyorum, birine verin. Yeter ki gelir etsin. Bu güzel bir şey.
1: Güzel bir şey.
0: Formanın önüne Arbella yazıyoruz, yeter. Yapalım dedi. X Mersin İdman Yurdu. Nasıl Türk İşi oldu Metin Bey zamanında. Şimdi de orası boş. Oraya talipli büyük bir şirket bekliyorum. Bütçesi belli, yönetimle görüşeriz. Hemen düşünün, TV Bu'da yayınlanacak.
1: Başlar evet.
0: Evet yani 3. lig TV Bu'da yayınlanacak. Canlı yayınlarda bütün maç stadyumdan verilecek. İsmi her şekilde anons edilecek. X Yeni Mersin İdman Yurdu diye. Dolayısıyla bu önemli. Keza formalarda sponsorluklarımız boşta, onları dolduracağız. Loca satışlarımıza rağbet edilsin. Biz birlikte güçlüyüz. Bu kulübümüzün, kentin desteğiyle, Allah'ın izniyle biz de yönetim olarak şeffaf, verilen her kuruşun hesabını verme noktasında en ufak bir şüphemiz yok. Her şey kayıt altında, her şey benim kontrolümde ve muhalif kayıtlar altında. Kulübümüzün bir kuruşunu ben kimseye haksız yedirtmem. Bunun sözünü veriyorum. Bu konuda en ufak bir şey olursa en büyük şeyi ben burada yaparım. Yani bu kadar kendime güveniyorum. Çünkü ben bu yola çıkarken dedim ki geçmişte en büyük, belki yani burada yine kimseyi zan altında bırakmıyorum ama kulübün genelinde ya verilen bağışlar, destekler nereye gidiyor, nasıl oluyor, kime nereye git, bunlar hiç belli olacak. Ben ne harcadıysam da bilinecek, ne verdiysem de bilinecek. Kulübe bir kuruş da bağış gelse bilinecek.
1: Hepsi, şeffaf bir
0: evet. Çünkü abi hepsi bankaya geliyor. Banka kayıtları uçmaz. Devlet bankası.
1: Devlet yani onun dışında para kabul etmiyor.
0: Yok. Mesela ben abi kesinlikle, örneğin spor kulüplerinde AŞ'de bağış şeyi olabilir, ben kabul ediyorum. Mesela kaç kişi geçen biri aradı, abi ben de şeydeyim, ben şu an nereden bulacağım, IBAN'a yatıracağım kulübe. Dedim abicim yok. Sen ailenden birini bul, bugün gönderme. Gönder bankaya. Bizim kulübümüzden bir arkadaş yardımcı olsun. Bankaya göndersin, yönlendirsin, IBAN'a yatırsın. Ben kabul etmiyorum. Elden para girişi kabul etmiyorum. Ben bunun önünü açamam. Ben bunun önüne geçemem. Böyle bir sistem olamaz. Yani bu şey açık abi. Kulübün hesabına...
1: Açık bunu.
0: Abi niye biliyor musun? Bak kulübün hesabına giren paranın çıkışı çok kolay incelenir.
1: Çok kolay.
0: Niye abi? Girersin içersin hemen. Bak ben geçmiş dönemin 2 yıllık şeyini çıkardım. Hepsi kayıtlarda. Kayıttakini görürüm abi ben. Nereye gitmiş, kime gitmiş, hangi şahsa ne ödenmiş, hangi oyuncuya verilmiş, hangi fatura kesilmiş, faturanın kaynağı ne, altı nereden geliyor, böyle bir fatura var mı, gerçekten böyle bir şey yapılmış mı? Bunu bulurum ama açıktan parayı bulamam.
1: Bulamazsınız.
0: Ben bunu, buna izin vermiyorum o yüzden.
1: Evet, o
0: yapmayacağım.
1: Çok, o çok
0: yani
1: doğru.
0: Buna kesinlikle
1: o
0: yok.
1: Çok doğru.
0: Yani ben çantayla para getirsin, diyeceğim ki bankaya gidin. Yok, böyle bir dünya yok. Yani biz bunlara kapalıyız. Şey konusunda çok hassasız. Allah korusun. Bu yasa dışı bahisler, şunlar bunlar, oyuncumun, yöneticimin

0: yakınımdan geçen teknik eğitimin yakınından, ailesinden, çevresinden en ufak bir şey hissedersem, yakalarsam, tespit edersem aldığı ücretin belli oranla cezalandırarak katlarıyla tahsilat yaparım. Yeni sözleşmelerimin hepsine de koyuyorum. Diyorum ki bunlara bulaşan ve sözleşmeyi feshetmekle olmaz. Oldu feshet git. Olmaz.
1: Hayır.
0: Sen 1 lira mı aldın benden? Ben seni yakalarsam bununla ilgili en ufak bir yerde, devletin bununla ilgili en ufak bir tespit yaptığı dakika senin sözleşmende aldığın 2-3 katını ben senden alırım. Cezai şart.
1: Cezai şart.
0: Verecek. Yapmayacak abi.
1: Evet. Ben bu konuda hassas,
0: ben bu kulübün adını, bu mazisi, şanlı 101 yıllık çınarı adını, ki bu konu çok gündemde ülkemizin, görüyorsunuz evet, yani evet. Kimler bu işlere şey yapıyor, biz bu konuda çok hassas. Yani ben en büyük hassas olduğum noktalardan bir tanesi, bir, hesap verilebilirlik, şeffaflık, mali denetim, iki abi, resmi ve hukuki süreçlerde sahaya en ufak şekilde yasa dışı bir şeyin müdahalesini izin vermem, buna müsaade etmem. Böyle bir şeyi de hissedersem affetmem abi. İsterse en tepedeki adam olsun, hiç affetmem. Buna yönetim kurulumuzda, teknik eğitimimizde, hocalarımızda hepimiz bununla ilgili çok geniş kapsamlı bir görüşme yaptık. Aldığımız her oyuncuya da özellikle abi bunun altını çizerek konuşuyorum. Alıyorum, hoş geldin diyorum. Burası artık senin ocağın. Burada kazanacaksın, burada terleyeceksin, burada mücadele edeceksin ama bana bir söz vereceksin. Namusunla, şerefinle oynayacaksın. Bu formanın, bu armanın şeyi çok ağırdır. En ufak bir şeye yeltenirsen ben seni affetmem. En gider elinden tutar, emniyete ben teslim ederim.
1: Evet.
0: Tespit etmezse ben tespit etsem onu yaparım. Yani dolayısıyla burada bunu niye söylüyorum abi? Hani kamuoyunda bu konular çok oluyor. Yani geçmişte bizim kulübümüzle ilgili değil ama Türkiye'nin gündemlerinden bir tanesi evet. Bu. O yüzden abi bu konularda çok hassasım yani. Bunu camianın bilmesini isterim.
1: Kulübün ismi lekelenir.
0: Yok. Biz bunlara çok evet. Allah'ın izniyle abi şey
1: evet,
0: yapmayız.
1: Başkan çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Mahmut abi tekrar
1: şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiniz. Camiayla bizi
1: her
0: birleştirdiniz.
1: Zaman. Her zaman.
0: Benim de yine yerel televizyon kanallarımız. Kaya abi de benim için çok kıymetli. Gerçekten gazeteci cemiyetimizin de başkanı. Evet. Çok değerli bir insan.
1: Evet.
0: Yani Mersin'imizin çok güzel televizyonları var. Sun TV, Kanal 3, işte Nil TV belli platformlarda yayın yapıyorlar. Başımızın tacı. Onlar olmazsa biz bu yayınları yapamayız. Evet. Camiamızda biz kendi içimizde Mersin'imizin kanallarına, yayınlarına, basınına, camiasına biz de camia olarak sahip çıkacağız. Ben de Mersin Banyurdu camiasından özel rica ediyorum. Lütfen yerel kanallarımıza bize bu olanakları, bak sizinle bizi birleştiren, bütünleştiren, bu fırsatı yaratan kanallarımıza, ulusal kanallara bu kadar şey yapıyorsunuz, yerel kanallarımıza kayıtsız kalmayalım evet. Diyorum. Teşekkür ediyorum abi.
1: Başkan teşekkür ederim tekrardan. Şeref verdiniz. Şunu da söylemek isterim. İçeri TV, Sun TV ekranlarında bir sezon boyu 18.30'da demedim ki
0: fırsat buldukça abi, böyle, konu
1: ne zaman isterseniz
0: biz geliriz, yönetim
1: ne zaman isterseniz geliriz. Kimi göndermek isterseniz başımızın gözümüzün üstünde yeri var.
0: Teşekkür ederim.
1: Mersin Banyurdu'nun sesi kulağı her zaman olacağız. Her zaman yanınızdayız. Bunu bilmesini isterim.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, Mersin Banyurdu Kulüp Başkanı Murat Azmdere bizlere konuk oldu. Kendisi her şeye açık açık net cevap verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve tekrar ediyorum. 16 Ağustos saat 19.25'te Mersin İtmayurdu Meydanı'nda Mersin İtmayurdu'nun kuruluş yüzyılı var. Bütün taraftarları, bütün Mersin halkını oraya davet ediyoruz. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sarmak bizden geçti. Bizden geçti, bizden geçti. Gönül yormak bizden geçti. Yüzleşince aynalarla hayal kurmak bizden geçti.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeye değer.